CRC Name. Saat 7. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları devam ediyor. Suriye'nin İdlib şehri kırsalında bulunan askeri hava üssüne hava saldırısı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı bu saldırıya sert tepki gösterdi ve güçlü şekilde kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in saldırıları bölgesel barış ve istikrarı tehdit ediyor dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail olduğunu söyledi. Suriye, İsrail'in İdlib'deki askeri hava üssüne düzenlediği saldırıyı Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Şam yönetimi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi dönem başkanına gönderdiği mektuplarda saldırıyı şiddetle kınadı. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Es-Sani ile Hürmüz'deki son durumu ele aldı. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile de bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bugün yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısında. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda parti içi disiplin süreçleri ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç uğradığı bıçaklı saldırıda yer

Landı. Ameliyat edilen Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kaçan zanlıyla birlikte toplam 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gaziantep'te Fethullahçı terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un şüpheli ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede katil zanlısı kızının ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırılması istendi. Ankara'da eğlence mekanlarına yönelik yürütülen soruşturmada 20 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhşa teşvik suçlarını kapsıyor. Antalya'da bir halk plajında tesettürlü kadınları izinsiz şekilde görüntüleyen ve hakaret içerikli ifadelerle hedef alan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. Bitlis merkezli 7 ilde tefecilik operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 32 şüpheliden 25'i tutuklandı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden ya da planlanmış bir görüşme yok dedi. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu, İran'a yönelik ablukanın sürdüğünü belirtti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, mutabakatın önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf da, Amerika şartlara uyana kadar Hürmüz kapalı kalacak ifadesini kullandı. Soykırımcı İsrail, Gazze'de bir kafeye insansız hava aracıyla saldırdı. Biri çocuk, 6 Filistinli öldü. 12'den fazla kişi yaralandı. İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da zulmünü sürdürüyor. Katil İsrail ordusu, Ramallah kentinin güneyindeki Amari mülteci kampına baskın düzenledi. Biri çocuk, 2 Filistinli yaralandı. İsrail unsurları ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yoğun hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda Nebatiye vilayetindeki stratejik Ali et-Tahir tepeleri de hedef alındı. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar şiddetleniyor. Rusya son 2 yılın en büyük insansız hava aracı saldırısının hedefi oldu. Ukrayna, Moskova bölgesine 620 İHA fırlattı, 3 kişi yaralandı. Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde yaptığı füze saldırısında da 10 kişi hayatını kaybetti. Savaşın şiddeti diplomatik görüşmeye de yansıdı. Ukrayna Dışişleri Bakanı ile Belçikalı mevkidaşı Kiev'deki bir sığınakta görüştü. Haberleri sunduk.

Günaydın sevgili dostlar, merhaba. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel haberler alacağımız bir gün olsun dileklerimizle açıyoruz yayınımızı. Sabahın namesi sizler için başlıyor. İstanbul'a, İstanbul Radyosu'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatler onu gösterinceye değin, yani 3 saat boyunca birlikteyiz. İlk

Yine efendim İstanbul'dan sesleneceğiz. Bakalım sesimiz, soluğumuz nerelere ulaşacak? Şarkılarımızla hangi duyguları paylaşacağız? Yolun içinde, o 3 saatlik birlikteliğin içinde karşılıklı paylaşacağız, anlayacağız, idrak edeceğiz. Efendim bu sabah programı sizler için Yelda Karagöz Özer hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz İhsan Bulut ulaştırıyor. Mikrofon başındaysa spikeriniz ben Dilek Demirbilek Topçu varım. Bize ulaşabileceğiniz adreslerimizi hatırlatalım hemen. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla mesajlarınızı, dolayısıyla isteklerinizi yollayabileceğiniz gibi bir WhatsApp mesaj hattımız var. 0552 040 66 44 numaralı. Tekrar ediyorum numarayı. 0552 040 66 44. Buradan da mesajlarınızı yazıp yollayabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Karayollarında durum, hava durumu, özellikle yolda seyir halindeki dostlarımız için paylaşacaklarımız arasında yer alacak. Ama hep söylediğimiz gibi asıl olan şarkılar. İlk şarkımızı dinleyelim. İlknur Elbilsi'nin yorumuyla Taner Şener'in Muhayyer Kürdi makamındaki şarkısı. Bir çift sevdalı bakışın aşk ateşi ruhumu sardı.

Dilimi bağlasalar anmasam hiç adını Selahattin Altınbaş, Aslan Tunç Çatan'ın dizeleriyle bestelemiş bu hüzzam şarkıyı eseri İhsan Güvenç'ten dinledik. Fethi Karamahmutoğlu'nun Hasan Lami Ergül'ün dizeleriyle bestelediği Hüseyin'i şarkısını da Mediha Şen Sancakoğlu seslendiriyor. Ne olur anla beni, koma bu canla beni.

Efendim Kemal Caner'i dinledik. İlgün Soysev'in Münir Aksaray'ın dizeleriyle bestelediği Hüseyin'i şarkısıyla Ay Melek. İnci Yaman da Neves Erköktaş'ın Necmettin Hunca'nın dizeleriyle bestelediği Nihavend şarkısını seslendiriyor. Yıllardır bekliyorum bir gün dönersin diye.

Güftesi Halil Soyer'e, bestesi Murat Kadir Gök'e ait Hüzzam şarkıyı Mehmet Özkaya seslendirdi. Sevgi çiçekleri açtı bu mevsim. Hicaz bir Yılmaz Pakalınlar şarkısı, Güfte Ertunç Toprak Ezen'e ait, Bilge Pakalınlar seslendiriyor. Yalvardım, elimi açtım göklere.

Hep ağlattı beni kaderim, sen yoksun diye derbederim. Hayri Pekşen'i dinledik Erol Sayan'ın bu Nihavend şarkısıyla. Yusuf Nalkesen'in aynı makamdaki eserini de Seda Gökkadar seslendirecek. Arkamdan tas tas su dökmeyi bırak diyecek Yusuf Nalkesen'in Nihavend şarkısıyla.

0: Sıradaki şarkı sizin. TRT Name sizin için çalıyor.
1: Efendim istekler başlıyor. Saatler 7.41'i gösterirken bize ulaşabileceğiniz adreslerimizi hatırlatalım. WhatsApp mesaj hattımız 0552 040 66 44. Facebook'tan da resmi sayfamızdan, TRT Name resmi sayfamızdan mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Ve günün ilk isteği Bandırma'dan Mehmet Gücü Yener. Yaşam paylaşınca güzel, değerli ve de anlamlı. Yürekten teşekkürlerimiz sizlere ve bunu bilenleredir diyor. Vatanını, bayrağını yücelten, dürüstlüğü paylaşmayı, biz olabilmeyi ilke edinenlere Erdal Çil, Selçuk Arabacıoğlu, Ümit Kaya Çelebi, Gül Sefa Can Bolat, Musa Özçelik ve tüm dinleyicilerimizi ortak ediyor. Nusret Tiryaki, Samsun Yakakent Kozköy'den günaydın demiş. Efendim spikerimize, koro arkadaşlarıma armağan ediyorum diyor sıradaki eser için. Çok teşekkürler. İlyas Aydın da Ormanbeyli Tokat'tan ulaşmış. Radyo dostlarını saymış. Bir hali de kabarık bir liste. Adnan Önem, Aydın Efeler'den selamlıyor. Feyze Akşen, kolaylıklar dilemiş. Dinar'dan selamlar yollamış. Efendim TRT Name dinleyicileri ve ekibimiz ve ayrıca benim için de istemişler. Çok teşekkür ediyoruz ve programın ilk isteğini birlikte dinliyoruz. Nesrin Sipahi'nin sesiyle Gündoğdu Duran'ın Muhayyer Kürdi şarkısı Ankara Rüzgarı.

Aşk rüyadır çok zaman olduğu gibi bırak. Tek sen misin ayrılan, üzüldüğün şeye bak. Turhan Taşan'ın Yalçın Benlican'ın dizeleriyle bestelediği Kürdi şarkısını Emel Sayın'ın yorumuyla dinledik.

dinledik. Bolu'dan Polat Polat'ın isteğini yerine getirdik. Yayın ekibine, TRT Name dinleyicilerine ve Hayati Karademir'e armağan etmişti bu şarkıyı. Hüseyin Bakırlı, Kocaeli Bayramoğlu'ndan sevgilerimle iyi günler demiş. Sıradaki eseri canım hayat arkadaşım Selma Hanım'a, Mersin'deki Günseli ablama, TRT Name dostlarıma, başta Dilek Hanım olmak üzere emeği geçen tüm ekibinize armağan ediyorum. İyi ki varsınız diyor. Teşekkür ediyoruz. Sizler de iyi ki varsınız. Yeni isimler hemen dikkat çekiyor. Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten. Eşi Raset Hanım için istemiş. Zehra Bıçakçı İzmir'den zevkle dinliyoruz. TRT Name dinleyen tüm dostlarıma armağan olsun demiş. Erol Çelik Kara Elmas Diyarı Zonguldak'tan selamlar yollamış. Osman Selçuk Altun Karamürsel'den iyi yayınlar diliyor. Canım eşim Pınar Çetin Altun'a, tüm TRT Name dostlarıma, yeryüzünün kanatsız melekleri, sağlık çalışanlarına hediyedir diyor. Armağan ettik efendim. Sıradaki şarkıya geçiyoruz. Sıradaki eserimiz Umut Akgürek'ten dinleyeceğimiz bir Kürdi İli Cazker şarkı. Güfte Fatma Onur'a, beste Hasan Esen'e ait. Ordu'dan Caner Şafak Uzun Ömeroğlu istiyor. Oğlu Ömer Uzun Ömeroğlu ve tüm TRT Name dinleyicileri için istemiş. Salih Kurt Manisa'dan hayırlı sabahlar diliyor. Ailesi, torunları, name dostları, ekibimiz benim için de istemişler. Çok incesiniz, sağ olun. Ecvet Kurt Kocaeli Gölcük'ten hayırlı sabahlar dilekleriyle ulaşmış. Name dostlarıma armağandır demiş. Ümit Sağlam Dinar'dan, Hacı Beşirli Köyü'nden tüm name dostlarına, ekibimize, eşi Gülçin Hanım, oğlu Eray, kızı İrem Su ve gurbetteki köylülerine armağan etmiş. Armağandır diyoruz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Sen benim gönlümde öyle özelsin. Birine söylesem bu kim diyecek.

Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular. Nazan Sıvacı seslendirdi Necdet Tokatlıoğlu'nun İlkan Sar'ın dizeleriyle bestelediği şarkısını. Oktay Hançer, Erciş'ten selamlar sevgiler demiş. Sabahın serinliğinde hazırlamış olduğunuz güzel program ve dinlettiğiniz eşsiz eserlerle hanelerimize huzur katıyorsunuz. Emeklerinize sağlık diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bu eseri eşim Mihri Didem, çocuklarım Elif ve Esma, siz kıymetli sunucumuza, yapım yayın ekibine, TRTname dinleyenlerine de armağan ediyor, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selamlamış. Eşim Meral Hanım, oğlu Ege ve tüm şarkıseverleri ortak ediyor. Fatma Ateşok Almanya'dan hayırlı günler diliyor. Sıradaki eseri sizlere ve name dostlarıma armağan ediyorum demiş. Erdoğan Oktay, sizi de ortak edelim. Hayırlı sabahlar dilemiş Ayas Yumurtalık'tan tüm dostlara. Güzel yurdumun güzel insanları için çalarsanız çok memnun olurum diyor. Ardahan'dan Ceyran Şimşek Ayar selamlar, sevgiler yolluyor. İbrahim Kaçar da kolaylıklar dilemiş. Eskişehir Yunus Emre Köyü'nden selamlar yollamış. Sizlerin isteklerini de böylece yerine getirdik efendim. İkinci saatimize girdik bile. Saatler 8'e 2 dakika geçerken Melihat Gülses mikrofonda bu kez Necip Gülses'in Hüsamettin Olgun'un dizeleriyle bestelediği şarkısını seslendirmek üzere. Isparta'dan Şevki Şahinoğlu istiyor şarkıyı. Saffet Biler, İbrahim Özdemir, Zeki Özceylan ve Uğur Heybeli'ye ve ekibimize armağan ediyor. Sizler de iyi ki varsınız, sağ olun. İsmet Köklü'nün isteğini de yerine getirelim. O da Kayseri'den selamlamış, TRTname dinleyen bütün dostlarıma ve sizlere armağandır demiş. Efendim, Burdur Esenevler'den Zeki Gün bize ulaşan dinleyicimiz, ekibimize, kendisine, eşine, torunlarına...

çocuklarına, tüm nağme dostlarına armağan ediyor. Ahmet Uzal da hayırlı sabahlar dilekleriyle herkes için olsun demiş. Sizin isteğinizi de ortak edelim. Sizi de ortak edelim. Ve Melih Atgül sesi dinleyelim. Hüsamettin Olgun'un dizeleriyle efendim Necip Gülses'in namelerinin buluştuğu şarkıyı dinliyoruz. Ben aşkı ilk defa sende tanıdım diyor Melihat Gülses.

Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler. Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter. Midihaşan Sancakoğlu seslendirdi Bilge Özge'nin Hicaz şarkısını. Güfte İlter Yeşilay'a aitti. Zeki Başoğlu istemiş bu eseri. İhsan Demircioğlu da herkese Ankara Yeni Mahalle'den günaydın diyor. Programda değerli emekleri geçenlere teşekkürler ediyor. İyi ki varsınız diyor. Biz teşekkür ediyoruz. Sizler de iyi ki varsınız. Sıradaki esere geçelim. Meral Özhan Uşak'tan hayırlı sabahlar dilemiş. Yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden huzur, sevgi eksik olmasın diyor. Eşi Erol Bey'e, kendisine, değerli yapımcımız, değerli sunucumuz, değerli name dostları diyerek hepimizi ortak etmiş Uşak'tan gönül dolusu sevgiler göndermiş. Leyla Çabuk da Ordu'dan name dostları için istekte bulunmuş selamlarıyla birlikte sizleri de ortak edelim. Ve efendim şarkıyı birlikte dinleyelim Koray Safkan'ın sesiyle, Sırrı Uzun Hasanoğlu'nun dizeleriyle Selahattin İnal'ın

0: Uzun yıllar ötesinden hatırını sorayım mı dedi Esra İşöz'ü dinledik sevgili dinleyiciler. Rüştü Şardağ'ın Fuat Edip Baksa'nın dizeleriyle bestelediği bu Hüzzam şarkısıyla. Ekibinize kolaylıklar, sağlıklı güzel bir gün diliyorum diyor Uşak'tan Sadık Hüdayi Keyvanoğlu ve bu şarkıyı Sezai Keyvanoğlu, Nurullah Varol, Asım Tuğun, Ali Kılıç ve tüm TRT AM dinleyen dostları için istiyor. Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlamış, Ali Balcı Manisa Turgutlu'dan ulaşmış. Programda emeği geçenlere teşekkürler ediyorum. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRT AM radyo dostlarıma ve bugün doğum günü olan Ender Cirakoğlu Bey'e armağan ediyorum demiş. Kadri Nail Soygül'e de armağan edelim efendim bu şarkıyı. Ve sıradaki esere geçelim. Ama onun öncesinde karayollarında durumu bir aktaralım sizlere.
1: Yol durumu.
0: Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Sakarya-Hendek yolunun 3 ila 5. kilometrelerinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ila 66. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 25 ila 43. kilometrelerinde asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işareti ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Yol durumu.
0: Yolda seyir halindeki dostlarımıza iyi yolculuklar dileklerimizi iletip sıradaki şarkıyı onlara da armağan edelim. Gülten Duran istek sahibimiz Mersin'den günaydın, gün güzellikler getirsin demiş. Eser sevgili spikerimiz Dilek Hanım'a tüm ekibi armağanımdır, değerli emekleriniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum, iyi ki varsınız diyor. Yine çok güzel bir şarkı istenmiş. Sağolunuz. Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlıyor. Abdo Orçin Hatay Antakya'dan hayırlı sabahlar. TRT Name ekibine tüm sevdiklerime armağan olsun. İyi ki varsınız demişler. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Ahmet Özhan'ı dinliyoruz. Yesar Asım Arsoy'un bu Kürdili Cazkar şarkısıyla. Ömrümce o saf aşkını kalbimde yaşatsam, kirletmem onu, kendimi hicrana dağıtsam.

0: Hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Giresun kıyıları dışında Adana, Erzincan ve Ardahan çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Bursa ve Kırklareli 33, Çanakkale 34, İstanbul 31, Denizli 35, Manisa 37, Uşak 30, İzmir 34, Adana 35, Antalya 33, Burdur ve Hatay 30 ve Ankara 32, Eskişehir 33, Niğde 31, Bolu 29, Kastamonu 31, Zonguldak 28, Amasya 34, Rize ve Samsun 29, Trabzon 28, Erzurum ve Kars 27, Van 27, Malatya 33, Diyarbakır ve Gaziantep 37, Mardin 34, Şanlıurfa 36 derece.
0: Hava durumu.
1: Efendim, hava durumunu da paylaştık. Saatler 8.31'i gösteriyor. Sabahın namesi sizlerin istekleriyle sürüyor. Hamisi Aracı'nın isteği var sırada. İzmir Ürkmez'den günaydın demiş, tüm dinleyicilerimiz için istemiş. Mustafa Ayla Aydemir çifti Ordu Fatsa'dan ulaşmışlar. Kızları Aleyna, oğulları Atalay, yayın ekibimiz ve dinleyicilerimize ortak etmişler. İsteklerini yerine getirelim ve dinleyelim efendim. Asuman Aslım'dan Karcar makamındaki bu şarkıyı. Şarkının güftesi hem Niyazi Güler'e hem Behçet Kemal Çağlar'a ait ortak bir çalışma. Cevdet Çağla bestelemiş Karcar makamında bu dizeleri. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Gül açar, bülbül öter, yaz geçer.

Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgar? Bütün kuşlar vefasız. Mevsim artık sonbahar. Teoman Alpay'ın bu hüzzam şarkısını Kemal Caner seslendirdi. Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli'nin isteğiydi. Yerine getirdik isteğini. Tavşanlı halkı ve Name dinleyicilerine armağan etmişti. Huriye Özer de Niğde'den selamlar yollamış. Onu da ortak ettik efendim. Saatler 8.41'i gösterdi bile. Sabahın Namesi İstanbul'dan canlı yayınla 7 haberleri sonrasında başladı. 10 haberlerini değil devam edeceğiz. Fehmi Tokay'ın bir şarkısı var sırada. Sözler Rüştü Şardağ imzalı Beyati makamındaki şarkıyı Seçil Eper'in yorumuyla dinleyeceğiz. Ayşe Ekar Topuz Adana'dan ulaşmış ve bu eseri istemiş. Arkadaşı Gülsüm Yakar, kardeşi Muhammed ve Name dostlarına da armağan etmiş. Zeki Özceylan Merzifon'dan selamlar yolluyor eşi Süheyla Hanım. Arkadaşları Enver ve Mualla Sağroğlu, Dursun ve Ayşegül Değirmenci'yi de ortak ediyor. Sizlerin de ömrüne bereket. Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Eseri birlikte dinliyoruz. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım. Bakışından süzülen işvene kurban olayım. Benzemez

O dudaklar yine yaz geldi de bülbülleşiyor. Umut Akgüre'yi dinledik Rast makamındaki bu Saadettin Kaynak şarkısıyla. Sözler Mustafa Nafiz Irmak'a aitti. Mithat Kaykı istemiş, ulaşmış bize. Efendim Uzun Köprü'den ulaşmış. Siz değerli yapım yayın ekibi TRT'nin Ahmet dostları ve eşim Çiğdem Hanım ve kızım nehir içinde olabilirse seviniriz demiş. Efendim isteğinizi yerine getirdik. Ve sırada Hikmet Münir Ebcioğlu'nun dizeleriyle Cevdet Çağla'nın namelerinin buluştuğu şarkı var. İbrahim Özdemir Bolvadin'den selamlar yollamış. Kendime, değerli sunucumuz Dilek Hanım'a, ekibine, sabahın namesi dinleyicilerine armağan olsun demiş. Sağolunuz. Ali Yöntem Bucak'tan ulaşıyor. Hayırlı yayınlar diliyor. Şansıma çıkan şarkıyı eşim Havva Nur, Suna Koçak, Türkan Tanrıverdiler, Yıldız Erzi, Fatma Açan, Zafer Özkara diyerek armağan ediyor. Efendim isteklerinizi yerine getirelim, şarkıyı birlikte dinleyelim. Şu göğsüm yırtılıp baksan dikenler aynı güldendir, şikayet bilmeyen kalbim kanar, hep aynı eldendir.

Belki bir sabah geleceksin, lakin vakit geçmiş olacak. Gönül hicran şarabından yudum yudum içmiş olacak. Şekip Ayhan Özışık'ın Rast şarkısını Gökhan Sezen seslendirdi. Adana'dan Selahattin Erzin'in isteğini yerine getirdik. Eşi Yıldız Hanım'a ve ekibimize armağan etmiş. Sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim Hasip Uygun da Manisa Salihli'den selamlar yolluyor. Name dostları ve ekibimize armağan ediyor. Avni Anıl'ın İlhan Behlül Pektaş'ın dizeleriyle bestelediği Nihavend şarkısını Serap Kuzey seslendiriyor. Aşk nedir, nasıldır bilen var mı? Sevip de her zaman gülen var mı?

Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Ahturuk seslendirdi, güftesi Turgut Yarkent'e, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait bu muhayyer Kürdi şarkıyı. Mehmet Andız, Hatay Antakya'dan hafta ortasından herkese günaydın diyerek mutlu sabahlar dilemiş. Kazancınız bereketli, sofralarınız hareketli, sağlığınız yerinde güzel bir gün dilerim diyor. Size hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek karşılıyor bizi. Hoş bulduk, sefa bulduk. Eşi Serpil Hanım'a, kendisine, oğlu Berkay'a, İzmir'de görev yapan oğlu Hasan'a, gelini Sema'ya, Bursa Kemalpaşa'daki devlet hastanesinde çalışan kızı Özge Nur'a, damadı Samet'e, mesai arkadaşlarına, efendim ve ekibimize isim isim armağan etmişler. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, isteğiniz yerine geldi. Son saatimizin içindeyiz. Saatler 9'u 8 dakika geçerken mikrofon

Bu kez Esma Başbuğ geliyor, bir Avni Anıl şarkısı seslendiriyor. Güfte Turhan Oğuzbaş'a ait, Ahmet Turtanak Ayvalık'tan herkese günaydınlar demiş. Teşekkürler etmiş ekibimize sağlık, huzur, kolaylıklar dilekleriyle. Biz teşekkür ediyoruz bizimle olan tüm sevgili dostlarımıza. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Ne yeşili ne siyahı, gözümde hep gözleri var.

Beni saran sevgine yıllardır doyamadım dedi Alp Arslan. Hicaz makamındaki şarkı Şahin Çangal'a aitti. Ayhan Aşkın istemişti. Mezitli'den, Mersin'den ulaşıp bu güzel programı bizler için hazırlayan ve programa emeği geçen tüm TRT Rahmet çalışanlarına çok teşekkür ederiz demiş. Selamlar, saygılar yollamış. Saygı bizden, teşekkür ediyoruz. Efendim, şefleri göremiyorum. Evet, şimdi evet ekranımda şefleri Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşlarıyla ekibimize ve name dostlarına ayrıca Çağcuma'dan Saffet Bilir'e, Mersin'den Gülten Duran'a da armağan etmişler bu şarkıyı. İsteğinizi yerine getirdik. Sıradaki istek. Enis Türk İzmir Bergama Gökçeyurt'tan güzel ülkeme günaydın diyor. Ve eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela, Uzay, name dostları ve ekibimiz için istiyor sıradaki eseri. Asıl istek sahibimiz ise Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar çifti. Günü güzelleştiren, ruha mana katan, güneş yaksın, ısıtsın, kalbe dokunan bir el olsun, güzel bir haftamız olsun diyerek isteklerini ulaştırmışlar. Münir Nurettin Selçuk'un Hicaz şarkısını istemişler. Sözler Yahya Kemal Beyatlı imzası taşıyor. Şarkıyı Münip Utandı'nın yorumuyla dinliyoruz. Sana dün bir tepeden baktım, aziz İstanbul.

Serap Mutlakbulut'u dinledik. İlham Behlül Bektaş'ın dizeleriyle Zekai Tunca'nın Hicaz Nameleri'nin buluştuğu şarkıyla gözlerinle konuşsan benimle dudağını yormasan olmaz mı dedi. Samsun'dan Reyhan Başsağlık huzur.

Sunucumuz Dilek Hanım, siz değerli ekip dostlarım için rica ediyorum diyerek ulaşmış bize. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. İhsan Özdoğan selamlar yolluyor, hayırlı sabahlar diliyor. Radyo dostlarını sayıyor, Gülşehirlilere de armağan etmiş. Efendim sizlerin istekleri de bu şarkıyla yerine geldi. Son yarım saatimizin içine girdik bile. Zaman su gibi akıyor, haftanın ortasından, çarşamba sabahından seslenmeye ve sizin isteklerinizi yerine getirmeye devam ediyoruz. Zonguldak Çay Cuma'dan Saffet Bilir, müziksever arkadaşlarım demiş, yine radyomuzun sevgili dinleyicilerini ortak ediyor, isim isim vermiş, ayrıca bu güzel programa emek veren dinleyicilerimize, ekibimize de demiş, sağ olunuz. Güler Sunar Karahan, Dikili'den selamlar, sevgiler. İskenderun Çağdaş Türk Sanat Müziği koro arkadaşlarıma, TRT Name dostlarıma, Güzide sunucumuza, hazırlayanlara diyerek sevgili Yelda'ya da armağan etmişler. Sizler de iyi ki varsınız, teşekkür ediyoruz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde, diyor Elif Güreşçi. Efendim kimin şarkısı? Şekip Memduh Bey'in şarkısı. Sözler Yahya Kemal Beyatlı'ya ait, makamsa Nihavend.

Efendim önce Fehmi Tokay'ın Tahir makamındaki eserini dinledik. Doğan Dikmen ve Tuğçe Pala birlikte seslendirdi. Gönül vermişken el çektim güzelden dediler. Durmuş Altuntaş, Hacı Bektaş Köşektaş köyünden sevgiler yollamış TRT Name dostları ve tüm müzikseverler için istemişti. Muharrem Yorulmaz, hoş geldiniz, kolay gelsiniz diyor. Kolay gelsin diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ekibe, tüm dostlara armağan etmiş sıradaki eseri Ankara'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar yollayarak. Günden İmiş İmamoğlu, iyi yayınlar sevgiler Denizli'den diyor. Teşekkür ediyoruz. Sizleri de ortak ettik. Sonrasında Yahya Geylan, Güzide Taranoğlu'nun dizeleriyle Osman Babuşçu'nun Nihavend Nameleri'nin buluştuğu şarkıyı seslendirdi. Kanımda kıvılcım, canımda ateş dedi. İstek sahibimiz Seniha Cengiz Han'dı. Samsun'dan mutlu sabahlar dileyen sevgili dinleyicimiz, eşim Mehmet Bey'e, oğulları Aykut ve Gürhan'a, Atakum Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşlarına, name dostlarına, ekibimize, bana da armağan etmiş. Sağ olunuz. Oğuz Onur, Ankara Küçük Esat'tan, Meleğim Gonca Gülüm'e, Uğur Heybeli'ye, Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı İpek Dereli Türk Müziği Topluluğu arkadaşlarıma, Samsun Atakum Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarıma, sevip de kavuşamayanlara, şu anda radyomuzu dinleyen dostlara ve sizlere demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Sizler de iyi ki varsınız. Sizleri de ortak ettik. Yavaş yavaş da programımızın sonuna doğru yol alıyoruz. Ali Özyener Gaziantep'ten hayırlı sabahlar dilekleriyle ulaşıyor. Dilara Acıburç Göksu, Halil İbrahim Zengin, Erol Karabay ve koro arkadaşlarıyla name dostları için istiyor. Efendim bizleri de ortak etmişler, sağ olun. Hürmet Özdemir Artvin Arhavi'den selam sevgi demiş. Karabük Türk Sanat Müziği Korosu için ricada bulunmuş. Hatay Antakya'dan Abbuş Bakır, mutluluk ülkemizden, mutluluk huzur hiç eksik olmasın diyor. Eşi Gülşen Hanım ve evlatları Onur ve Emre Bakır'ı, ekibimizi ve radyo dinleyen herkesi ortak ediyor. Güzellikler hiç eksilmesin diyerek teşekkür ediyoruz efendim. Sizleri de ortak edelim. Güftesi Hüseyin Özdemir Küper'e, bestesi Hüseyin Soysal'a ait Nihavend şarkıyı Mehsem Özşimşir seslendiriyor. Özlediğim şarkısın kulaklarımda.

Gözünün rengini sordum, Kara Sevda dediler. Hüzzam makamındaki eseri Belgin Gök seslendirdi. Bir Selahattin Pınar şarkısıydı. Güfte Vecdi Bingöl'e aitti. Zafer Özkara radyo dostları için istemişti, Sakarya Camili'den selamlar yollamış. Ufuk Erdem hayırlı günler dilemiş. Efendim Ankara'dan ulaşmış tüm TRTNAME çalışanları için ve Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarıyla Tokat Erbağlı hemşehrileri için istemişti. Müjgan adı güzel Yerci'yi de ortak ettik efendim şarkıya. Son eserimize geldik dayandık. Adnan Yıldız. Efendim isteğinizi yerine getireceğiz. Kalbimizdeki iyiliğin dünyamızı sevgiyle aydınlattığı güzel bir gün dilekleriyle demiş. Selami Kabakçı Niksar'dan ulaşmış. Musa Özçelik, eşi Elif Hanım, kızları Didem ve Leyla, damadı Tevfik, torunu Beliz ve radyo dostları için Denizli Tavas'tan sevgiler yollayarak ortak olmuş. Yaşar Köksal Ankara Çubuk'tan ulaşmış. İsmail Etişken Karabük Safranbolu'dan ulaşıyor. Onların isteklerini de yerine getirelim. Efendim Turhan

Yaşar'ın Şeyda Temuçin'in dizeleriyle bestelediği şarkısını Yıldırım Bekçi seslendirecek. Yüreğimde bir şey var beni sana bağlıyor diyecek. Yelda Karagöz, Özer, İhsan Bulut, Dilek Demirbilek Topçu. Cuma sabahı yine birlikte olmayı istiyoruz, diliyoruz. Siz de isterseniz buluşalım efendim. Hoşçakalın.

Saat 10. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Terörsüz Türkiye Kanunu Cumhurbaşkanı Erdoğan onaylamasının ardından resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk değerlendirmesinde Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Sürecin milletin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürütüldüğünü vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin siyaseten istismar edilemeyecek bir öneme sahip olduğunu söyledi. Terörün tasfiye edildiği terörsüz Türkiye'de kalkınma hamlesinin önündeki en büyük engellerden biri de ortadan kalkmış olacaktır dedi. Gençlere bırakılacak en büyük mirasında terörsüz Türkiye olduğunu ifade etti. Bahçeli, çerçeve yasa oylamasında yeni partinin tutumuna ilişkinde değerlendirmelerde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantısında olacak. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda parti içi disiplin süreçleri ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Yeni parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuz Eli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklandı. Ameliyat edilen Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında kaçan zanlıyla birlikte toplam 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarı açılıyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında fethi kabir kararı verildi. Deniz Olgun 6 Eylül 2016 tarihinde yaşamını yitirmişti. Antalya'da bir halk plajında tesettürlü kadınları izinsiz bir şekilde görüntüleyen ve hakaret içerikli ifadelerle hedef alan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara'da eğlence mekanlarına yönelik yürütülen soruşturmada 20 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhşa teşvik suçlarını kapsıyor. Fas makamlarınca uyuşturucu madde ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı. İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları devam ediyor. Suriye'nin İdlib şehri kırsalındaki askeri hava üssüne hava saldırısı düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı bu saldırıya sert tepki gösterdi ve güçlü şekilde kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in saldırıları bölgesel barış ve istikrarı tehdit ediyor dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail olduğunu söyledi. Suriye, İsrail'in İdlib'deki askeri hava üssüne düzenlediği saldırıyı Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Şam yönetimi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi dönem başkanına gönderdiği mektuplarda saldırıyı şiddetle kınadı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden ya da planlanmış bir görüşme yok dedi. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu, İran'a yönelik ablukanın sürdüğünü belirtti. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, mutabakatın önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf da, Amerika şartlara uyana kadar Hürmüz kapalı kalacak ifadesini kullandı. Karadeniz'de artan Rus saldırıları sessiz bir krizin daha gün yüzü

Çıkmasının habercisi konumunda. Ukrayna'nın güneyindeki Odessa bölgesindeki liman altyapısına yönelik artan drone saldırıları bölgedeki ticari gemi trafiğini durma noktasına getirdi. Uzmanlar Rusya'nın değişen bu taktiğinin sadece Ukrayna'nın ekonomisini etkilemekle kalmayacağını, aynı zamanda küresel bir gıda krizine yol açacağı uyarısında bulunuyor. Orta Doğu'da süren gerilim petrol fiyatlarını yeniden 90 doların üzerine taşıdı. Hızlı yükselişlere değerli metaller mola verdi. Altın fiyatları 1,5 ayın zirvesinden hafif geri çekildi. Gümüş ise 100 liranın üzerinde tutunmaya çalışıyor. Ticaret Bakanlığı piyasa denetim bilançosunu açıkladı. 7 aylık dönemde 282 binden fazla firma denetlendi. 34 milyonun üzerinde ürün tek tek incelendi. Aykırılıklara toplam 2 milyar liraya yakın ceza uygulandı. Açıklamada fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. Haberleri sunduk.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Zengin musikimizin renklerini yansıtan birbirinden özel şarkılarla her gün sizlerle buluştuğumuz Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz kıymetli dostlarımız. Bugün de iç dünyamıza yaptığımız o özel yolculuğa eşlik eden Türk musikisinin sevilen şarkılarıyla teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sizlerle keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Değerli dostlarımız, bugün yayınımıza Hicazkar makamında şarkılarla başlıyoruz. Saadettin Kaynağ'ın sözleri Vecdi Bingöl'e ait olan şarkısında ilk olarak Gökhan Sezen'i konuk ediyoruz. Sanatçının 2013 yılında seslendirmiş olduğu kaydı paylaşıyoruz. Leyla, acep neden ses vermiyor feryadıma? Kimsesizim bu yerde ben, siz el verin imdadıma.

Sarı mimozamsın sen benim, hayal bahçesinde gül tenim. Alaaddin hocamızın Hicazkar eserini Celal Abacı'dan dinledik. Değerli dostlarımız, Hicazkar makamının o sihirli dünyasında şarkılarla yol almaya devam ediyoruz. Şimdi ise Ramazan Erci'nin güftesi Yılmaz Yüksel'e ait şarkısında Necmettin Yıldırım'a kulak vereceğiz. Yılmaz Yüksel hocamın bu dizeleri de gerçekten yüreğe çok dokunuyor. Zira sevenlere, sevdalılara bir nasihat mahiyetinde. Yaşıyorken sevgim saracak seni. Bir an göremezsem soracak seni. Kalbim her atışta vuracak seni. Ne çok sevdiğimi şimdi anladım. Gerçekten öyle değil mi? Sevdiklerimizi yanı başımızdayken sevmeye, onlara sevgimizi göstermeye devam edelim. Necmettin Yıldırım bizlerle.

Yine bir Saadet'in Kaynak Vecdi Bingöl ortak çalışması Hicazkar makamındaki bu eseri Suat Yıldırım bizler için seslendirdi. Sevgiliye ince ince iltifatlarla bezenmiş harika dizelerle güzel bir şarkı dinledik. Şimdi 2007 yılına uzanalım değerli dinleyenler ve Umut Akyüreğin Başka Söz Söylemem isimli albümünde yer alan Alaaddin Şensoy şarkısına kulak verelim. Güfte Salih Korkmaz'a ait. Ağlatıp küstüreceksen, hep boyun büktüreceksen, gözyaşı döktüreceksen, sevme beni.

Hicazkâr makamında eserler seslendirirken vazgeçemediğimiz bestekarlardan biridir Nevser Kökteş. Aynı zamanda musikimizin önemli kadın bestekarlarından da biridir. İşte bu şarkıda adeta bu söylemimizi destekler nitelikte. Gerçekten yüreğe, kalbe dokunan, içimizi kıpır kıpır yapan bir eser. Baharım, çiçeğim, güzelim, sevdiğim, sar beni kollarında canım diyeyim. Melahat Gülses seslendirdi. İnce Saz'ın 2006 yılında yayınlanan albümünden bir kaydı sizlerle paylaşmış olduk. Kıymetli dostlarımız, nostaljik şarkıların orijinal kayıtlarını sizlerle paylaşıyoruz. Zaman zaman da bu şarkıların güncel düzenlemelerini sizlerle paylaşıyoruz, biliyorsunuz. İşte şimdi o düzenlemelerden birinde Ahmet Özhan bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 2007 yılında yayınlanan Yüzyılın Şarkıları isimli albümünde yer verdiği bir Selahattin İçli şarkısını dinleyeceğiz. Kürdeli Cazkâr makamındaki bu sevilen eserin güftesi ise Cansın Erol Ozan'a ait. Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir, gönlümün kıyısına vurur.

Rastlarız bir yerde bizden bir ize. Her şiir, her şarkı anıdır bize. Nusret Yılmaz, Yener Elmas'ın Kürdeleyici Asker şarkısıyla konuğumuz oldu. Kıymetli dostlarımız, tabii ki Türk musikimizin devamlılığı için, yeni nesillere aktarılması için daha önce bestelenmiş eserlerin de icra edilerek Türk müziğimize ve arşivlere kazandırılması gerekiyor. İşte bu şarkı onlardan biriydi. Keman sanatçısı Yener Elmas'ın bestesini yapmış olduğu Güftesi İlkan Sana Ait eseri dinledik. Şimdi ise zaman yolculuğumuza 1990 yılına uzanalım ve Nalan Altınörs'ün Beklenen Sensin albümünde yer almış olan Bir Avni Anıl şarkısına kulak verelim. Kürdeleyici Asker makamındaki şarkının güftesi Şahin Çandır'a ait. Öyle dudak büküp hor göze bakma, bırak küçük dağlar yerinde dursun. Çoktan unuturdum ben seni çoktan, ah bu şarkıların gözü kör olsun.

kime kalmış ki bu alem? Yaşamaya bak, yaşamaya bak, yaşamaya bak, neşeler. Yaşamaya bak, yaşamaya bak, yaşamaya bak.

Kime kalmış ki bu alem? Yaşamaya bak, neşelen. Evet sevgili dinleyicilerimiz, yine şarkılar hayata dair ipuçlarıyla bizlere sesleniyor. Biz de bu şarkılardan kısadan hisseye almaya çalıştıklarımızı alalım, kabul edelim ve yaşama uygulamaya, güzelliklerle yol almaya devam edelim. Metin Milli bizlerle birlikteydi. Yayınımızın bu bölümünde Muayyer Kürdi makamında bir şarkıya kulak vereceğiz. Mahmut Oğul'un güftesi Turhan Taşan'a ait şarkısında Zeki Müren'i dinleyeceğiz şimdi de. Sana olan özlemim sönmemiş volkan gibi, bir his var ki içimde kadere isyan gibi.

İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Seval Şentürk, beste ve güftesi Yıldırım Gürses'e ait Muayyer Kürdi şarkıyla bizlere seslendi. Bu güzel şarkının ardından şimdi ise Kürdi makamında bir başka özel eserle musiki yolculuğumuz devam ediyor. İstanbul Radyosu'nun değerli ses sanatçısı ve bestekar Erol Bingöl şimdi bizlerle birlikte olacak. Sanatçı sözlerini Nilgün Aygül Bingöl'ün kaleme aldığı bestesini kendisinin yapmış olduğu çok özel bir şarkıyla bize sesleniyor. Mecnun'a döndürdün aşkınla beni, nasıl anlatayım sevgimi sana? Geçiverdi derken sevda mevsimi, söyle canım nereden çıktın karşıma?

Ankara rüzgarı stüdyomuzda Turhan Ögen'in sesiyle esti. Gündoğdu Duran'ın unutulmaz şarkısını söyledik. Yine hareketli namelere kulak verdik değerli dinleyicilerimiz. Şimdi ise ritmimizi biraz yavaşlatacağız ve Süzülak makamında şarkılarla musiki yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Süzülak Peşev'in hemen ardından Mediaşen Sancakoğlu'nun 1968 yılında seslendirmiş olduğu bir Gavsi Baykara şarkısını dinleyeceğiz. Süzülak makamındaki bu şarkıda sanatçıya bir yıldızlar topluluğu eşlik etmiş. Kemanda Emin Ongan, klarnette Barbaros Erköse, violonselde Vecdi Seyhun, kemençede Ekrem Erdoğru, utta Yorgo Bacanos, tamburda Sadun Aksüt ve kanunda Necati Yıldız Doğan. Şimdi bu harika ekibi ve Mediaşen Sancakoğlu'nu dinliyoruz.

Hanende Alexan Efendi'nin Süznak makamındaki şarkısında İzmir Radyosu sanatçılarından sevgili Neşe Öztaş bizlerle birlikteydi. Bir güzele kul oldum, ta gönülden vuruldum. Zaman yolculuğumuzda şimdi 1994 yılında bir mola verelim ve Zeki Müren'in hicranın sızısını kalplerimizde nakşeden çok sevilen bir eserinde Muazzez Abacı'yı dinleyelim. Muazzez Abacı'nın Kar Yangınları isimli albümünde yer almış bir kayıt. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu.

Sıdal'ın güftesi Kemal Şakir Yakar'a ait şarkısını değerli sanatçımız Cavit Tanürek'ten dinledik. Birlikteliğimize programımızın bu bölümünde Hicaz şarkılarla devam edeceğiz kıymetli dostlar. Gönül Akkor bizlerle birlikte olacak. Bir Muzaffer İlkar şarkısı seslendirecek. Hani yangını, kırgınlığı kalplerinde olanlar için bazen dilde mecal kalmaz ya. İşte o kalpler gözleriyle tüm sızılarını, dargınlıklarını anlatırlar. O gözlerin derinliklerinde nice yaşanmışlıklar gizlidir. İşte şimdi dinleyeceğimiz şarkı bu özel duyguları yansıtıyor. Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum. Sevginin neşesini sözlerinde bulurum.

Ela gözlerine kurban olduğum bir Saadettin Kaynak klasiğini Belkıs Dikmen'den dinledik. Hicaz makamındaki bu eserin güftesi Aşık Ömer imzalıydı. Birlikteliğimiz yine Hicaz makamında şarkılarla devam ediyor sevgili dostlar. Biz sizlerle birlikte olmaktan, ortak duygularda buluşmaktan son derece mutluyuz, son derece memnunuz. Umut ediyoruz sizler de aynı şekilde aynı hissiyatlar içerisindesinizdir. Zaman zaman bize ulaşan mesajlarınızı da yine mutlulukla okumaktayız. Çok teşekkür ediyoruz yurdumuzun dört bir köşesinden ve tabii ki dünyada sesimizin ulaştığı tüm ülkelerden bizleri dinleyen değerli dinleyiciler. Şimdi Saadettin Öktenay'ın bir şarkısına kulak vereceğiz. Güftesi Turhan Oğuzbaş imzalı şarkıyı Gönül Yazar'dan dinliyoruz. Zaman tünelinde yine geçmişe uzanıyoruz. Yaşamak yalan belki, yalan delice sevmek. Gözlerin, dudakların, o yeminler hep yalan.

Saime Sinan ile 1968 yılına uzandık. Necdet Tokatlıoğlu'nun Hicaz şarkısını dinledik. Yine 68 kayıtlı bu şarkıda da birçok ünlü saz üstadı sanatçımıza eşlik etmişler. Değerli dostlar, Hicaz makamının ruhumuza bıraktığı güzelliklerle programımızın ilerleyen dakikalarına doğru yol alıyoruz. Teoman Alpay'ın güftesi Nihat Aşar'a ait şarkısını dinleyeceğiz şimdi de. Sanatçımız Mustafa Sağyaşar seslendirecek. Hepimiz

Yeşilçam filmlerinden aşina oldu. Özellikle Belkıs Özener ve Emel Sayın'ın sesinden de çokça dinlediğimiz ve hatta Emel Sayın ve Ünsal Emre'nin başrollerini paylaştığı 1971 yapımı Hicran filminde de seslendirilen bir şarkı. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı.

Yine unutulmaz bir Yeşilçam şarkısında Zeki Müren bizlerle birlikteydi. Güftesi Şemsi Belli'ye ait caz makamındaki eser bir Muzaffer İlkar bestesiydi. Ve bu sevilen şarkı Metin Erksan'ın yönetmenliğini üstlendiği, Engin Çağlar ve Emel Sayın'ın da başrollerini paylaştığı 1971 yapımı Feride isimli filmde de seslendirilmişti. Birlikteliğimize nihavend şarkılarla devam edeceğiz programımızın bu bölümünde ve ilk olarak bir Osman Nihat Akın şarkısına kulak vereceğiz efendim. Nigar Uluerer icrasıyla dinliyoruz bu şarkıyı. Bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin? Söyle canım, ne dersin?

Kıymetli sanatçımız Tülay Canik, Şekip Ayhan Özışık'ın Nihavend şarkısıyla günümüzü renklendirdi. Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşırken şimdi Zeynettin Maraş'ın Nihavend eseri.

Türk musikisinin unutulmaz sesi Yaşar Özel, Zeynettin Maraş'ın Nihavend eseriyle bizlere seslendi. Ve bu güzel şarkıyla da ne yazık ki bir yayının sonuna geldik değerli dostlar. Bugün de Hicazkar'dan Muhayyer Kürdi'ye, Süznak'tan Hicaz'a, Nihavend'e ulaşan harika bir repertuarla sizlere seslendik. Bu özel şarkılarda yaşadığımız hüzünleri, hayal kırıklıklarını ya da kaygıları beraberce sırtlamaya çalıştık. Bazen hareketli şarkılarla coştuk, eğlendik ve yine ortak duyguları beraberce paylaştık. Yarın biz yeniden bu mikrofonda sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel şarkılarda tekrar buluşmak dileğiyle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Belkıs Özener'den dinleyeceğimiz bir Saadettin Öktenay şarkısıyla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: SRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Adana'da Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesine karar verildi. Bakan Gürlek soruşturmanın herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti hedef almadığını vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin siyaseten istismar edilemeyecek bir öneme sahip olduğunu söyledi. Terörün tasfiye edildiği terörsüz Türkiye'de kalkınma hamlesinin önündeki en büyük engellerden biri de ortadan kalkmış olacak dedi. Gençlere bırakılacak en büyük mirasında terörsüz Türkiye olduğunu ifade etti. Bahçeli, çerçeve yasa oylamasında yeni partinin tutumuna ilişkinde değerlendirmelerde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Parti içi disiplin süreçleri, yeni dönem yol haritası ve 103. kuruluş yıl dönümü hazırlıkları toplantının gündeminde olacak. İzmir'de Türkiye Gençlik Vakfı tarafından yaz okulları kapanış programı düzenlendi. Programda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, terörsüz Türkiye'nin tarihi bir kardeşlik süreci olduğunu belirtti. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazlumların sesi olduğunu söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile destek merkezlerine ilişkin güncel verileri paylaştı. Buna göre kadınların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayan merkezlerden bugüne kadar 3 milyonu aşkın kişi faydalandı. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan-Haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. İstihdam artıyor, işsizlik azalıyor. Bu yılın ikinci çeyreğinde işsizlik oranı %7,9 oldu. Böylece işsizlik oranı çeyreklik bazda 21 yılın en düşük seviyesine geriledi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü incelenmek için mezarı açılıyor. İşlemlerin başlaması öncesinde Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir alındı. Denizolgun 6 Eylül 2016 tarihinde yaşamını yitirmişti. Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un şüpheli ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede katil zanlısı kızının ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırılması istendi. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri tamamlandı. On binlerce hacı adayı işlemlerini E-Devlet'ten tamamladı. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos'ta başlayacak. Suriye, İsrail'in İdlib'deki askeri hava üssüne düzenlediği saldırıyı Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Şam yönetimi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi dönem başkanına gönderdiği mektuplarda saldırıyı şiddetle kınadı. Birleşmiş Milletler ve Arap ülkeleri de saldırıya tepki gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden ya da planlanmış bir görüşme yok dedi. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu, İran'a yönelik ablukanın sürdüğünü belirtti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, mutabakatın önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf da Amerika şartlara uyana kadar Hürmüz kapalı kalacak ifadesini kullandı. Haberleri sunduk.

Orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi.

0: Merhabalar, merhabalar, merhabalar sevgili TRT Name dinleyenleri, her dem nefes müdavimleri, yine çarşamba saatimiz 13, her dem nefeste birlikteyiz. Efendim programımıza hoş geldiniz. Bugün kimlerle birlikteyiz? Bas gitar Hakan Şen, klasik gitar Recep Özçakır, piyano ve de klavyelerimizde her zamanki gibi Mete Çelik. Efendim bugün ritim sazlarımızda, perküsyonlarımızda sevgili kardeşim Murat Karadamar. Teknik yönetimde Kazım İncetaş. Bugün seslerimizi size İstanbul Radyosu'nun en güzel ton masteri sevgili Birsel Acar iletiyor. Efendim hemen yanındaki sandalyede de bu programı benimle birlikte hazırlayan Gaye Görkem Bülbül Özçelik oturuyor ve sizlere el sallıyorlar efendim. Efendim ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Bu kadar tanıtımdan sonra çok şeker, çok şık, çok güzel bir konuğumuz var. Sevgili Nurcan Başpınar, hoş geldin programımıza.
1: Çok hoş buldum efendim. Ne kadar keyifli bir ortam. Sizlerin yanında olmaktan son derece mutluyum.
0: Biz de sen bizim programımıza katıldığın için sevgili arkadaşlarımla ben o mutluluğu sana geri iletiyoruz. Efendim Nurcan hoş geldin ve diyoruz ki sana geldin ama sevgili dinleyenlerimize kendini bir tanıtır mısın?
1: Tanıtayım tabii. Nurcan Başpınar, Türk sanat müziği icra etmeyi çalışıyorum efendim kendimce. Son zamanlarda da birbirinden kıymetli üstadların birbirinden kıymetli bestelerini naçizane seslendirdim. Hı-hı. Bir de albümüm var. Onun dışında tekli single çalışmalarım da var. Bu yıl bir de hocalık ekledim. Hamburg'da bir de artık iki tane dernekte hocalık yapıyorum. Hem nazariyat hem Türk müziğinin birbirinden kıymetli eserlerini birbirinden güzel insanlarla keyifle çalışmalar yapıyoruz, konserler organize ediyoruz. Güzel gidiyor çalışmalar. Onların da sizlere çok selamı var. Hamburg'dan herkese, tüm Türkiye'ye kucak dolusu sevgiler getirdim.
0: Peki biz bu arada Türkiye'de mi yaşıyoruz, Hamburg'da mı yaşıyoruz sevgili Nurcan?
1: Efendim Türkiye'de çalışıyorum ve Türkiye'de aslında yaşıyordum. Hı-hı. Geçen seneye kadar, ama geçen sene itibariyle artık daha ziyade oradayım.
0: Oradasın.
1: Hamburg'dayım evet.
0: Peki sevgili Nurcan, müziğin içerisine nasıl düştü, nasıl şarkıcı oldu?
1: Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Evet aslında hani derler ya hep böyle ilkokul zamanlarından biri diye. Evet aslında bizim evde de şiir yazılır. Rahmetli babamın da çok kıymetli güzel bir sesi vardı. Nur içinde yatsın. Ama halk müziği okurdu söylerdi. Müzik kulağım muhtemelen babamdan geçmiştir. Ben de ilkokula giderken böyle yolda yürürken basamaklarda karelerde şu anın aklıyla yorumladığımda usul vuruyormuşum aslında. Böyle hep ileride bir koro şefi olmayı çok arzu ediyordum. Ve ilkokuldan beri Zeki Müren ve Ayşegül Durukan sevdalısıyım. Onların eserleriyle de tabii TRT'nin de bence önemli.

0: bir payı vardır Türk sanat müziğine meyil etmemde. Daha sonra eğitimini aldım. Okulunu okudum. Cemiyetlere gittim. Birbirinden kıymetli hocalardan da birebir dersler alarak akademik tarafını da güçlendirdim.
1: Bugünlere geldim
0: Bugünlere geldik
1: diyorsun.
0: efendim.
1: Hadi hoş geldin diyorum.
0: Sağ olun.
1: Ama hemen diyelim ki sevgili dinleyenlerimize Nurcan Başpınar bir şarkı söylesin mi? Önümde çok güzel bir şarkı var.
0: Evet, ben de çok seviyorum.
1: İstanbul Radyosu'nun çok güzel bir bağlama sanatçısı vardı. Sevgili Metin Eryürek. Çok önemli bir abimizdi. Allah rahmet eylesin. Onun çok güzel bir Hicaz şarkısı
0: Evet,
1: var.
0: Hicaz.
1: Kayboldum kaybolan yıllar içinde. Gönlümce bir zaman yaşayamadım. Ağladım mı? Güldüm mü? Yaşadım mı? Öldüm mü? Bir kısa gün gibi bir ömür geçti de anlayamadım. Her arzum, emelim içimde kaldı. Her çağda gönlümü bin hüzün sardı. Ağladım mı? Güldüm mü? Yaşadım mı? Öldüm mü? Bir kısa gün gibi bir ömür geçti de anlayamadım.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Nurcan ağzına sağlık. Şarkıyı nasıl çaldık sana?
1: Çok çok efsane.
0: Programa gelmeden önce bayağı tedirgindin. Geçtin o tedirginliği.
1: Evet, biraz ben titiz olsun, her şey çok kurallı olsunu seviyorum. Emeğinize sağlık. Hepiniz de birbirinden kıymetli üstadların arasında. Aslında benim de böyle işte cahilliğim aslında, yani endişe etmek, ama işte kaygılarımız oluyor hepimizin. Heyecan olmazsa işin tadı tuzu kalmaz ki.
0: Evet, o
1: heyecanımız
0: zaman
1: olsun.
0: Heyecanımızı biraz daha yatıştıralım.
1: Hadi yatıştıralım.
0: Şimdi konuşurken dedin ya, yurt dışında Almanya'da dedin, Hamburg'da.
1: Evet.
0: Korolarım var dedin. Yurt dışında yaşayan sevgili soydaşlarımızın, bizim arkadaşlarımızın, Türk müziğine eğilimi nedir? Türk müziğine nasıl bakıyorlar? Nasıl içine giriyorlar? Nasıl girmek istiyorlar? Bunlardan bahseder misin biraz?
1: Evet, aslında Türk sanat müziği dünyada dinlenirliği de son zamanlarda başka müzik dallarına göre biraz alt sıralarda olsa da, inanın bana, hala kendi öğrencilerim bazında anlatıyorum ve konuşuyorum, klasik Türk müziğine çok düşkünler ve gerçekten böyle etkinliklerde olmayı da çok arzu ediyorlar. Bu anlamda akademik eğitim almak isteyenler de oluyor. Bence Türkiye'dekinden daha fazla Türk müziğine düşkünlük var diye yorumluyorum.
0: Şimdi ben şöyle bir şey söylemek istiyorum sevgili dinleyenlerimize. Bizim yurt dışında belli dönemlerde masterclasslarımız oluyor, workshoplarımız oluyor. Oraya gidiyoruz 3-5 arkadaş. Bir iki günlüğüne workshoplar yapıyoruz, insanlarla konuşuyoruz, onlara bir şeyler anlatıyoruz, bir şeyler gösteriyoruz. Çok meraklı oluyor sevgili arkadaşlarımız orada. Gittiğimiz bir şehire, atıyorum Berlin'e gidiyoruz. Berlin'e gittiğimiz zaman etrafta ne kadar Alman şehri varsa oralardan çok fazla sayıda insan geliyor. Bizler orada bir şeyler anlatıyoruz, Türk müziği ile ilgili bir şeyler anlatıyoruz, dinliyorlar, çok güzel sorular soruyorlar. Bayağı bir merak var.
1: Değil mi?
0: Var.
1: Sizin de gözleminiz aynı yönde.
0: Bayağı bir merak var.
1: Evet.
0: Oradaki sevgili yurttaşlarımızın merakları bizim Türkiye'deki sevgili vatandaşlarımızdan çok daha fazla aslında.
1: Kesinlikle öyle, ama buradaki Türk sanat müziği seven kitle daha şanslı. Şöyle ki, enstrüman anlamında maalesef ki Almanya'da çok da ilerleyememişiz. Yani ileri seviyelere gelememişiz. Çünkü Almanya şartlarında herkesin ekstra başka bir işi var. Müzikten para kazanmak ya da bir meslek olarak değil de daha hobi kıvamında yol alıyor oradaki müzisyen dostlarımız, arkadaşlarımız. O yüzden ben de oraya katkı sunmak adına hem TRT'den hem de Kültür Bakanlığımızdan, birbirinden kıymetli ses ve saz sanatçısı arkadaşlarımızdan da destek alıyorum. Yeni sezonda da onları da konuk alacağız, ümit ederim. Onların destekleri bazen tamamen gönüllü olarak geliyorlar, sadece orada Türk müziğini yaşatmak adına. Bu çok büyük bir hizmet. Yani hepsi var olsun, sağ olsun. Bir dahaki dönemde de yeniden yine hem TRT'den hem de Kültür Bakanlığı'ndan bu anlamda destek alacağımızı düşünüyorum.
0: O zaman şöyle bir şarkıyla bu konuşmamıza bir ara verelim. Diyelim ki, gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz, hep el ele vererek hayaller kurduğumuz, kimi üzgün, kimi gün neşeyle dolduğumuz o ağacın altını şimdi anıyor musun?

0: Nurcan, ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Güzel gidiyor değil mi? İyi gidiyor.
1: Çok keyifli. Çok keyifli.
0: Bu arada çaktırmadan da programın yarısına doğru gelmişiz, biliyor musun?
1: Ne kadar çabuk akıyor ömür, hayat, gün, zaman.
0: Değil mi? Programımız da güzel gidiyor. O zaman hiç anlamıyoruz. Radyolarını yeni açmış sevgili dinleyenlerimiz muhakkak vardır. Onlar için bir şeyleri tekrarlamak istiyorum. Efendim, her dem nefestesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Kimlerle birlikteyiz? Bas gitar Hakan Şen. Klasik gitar Recep Özçakır. Piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik. Efendim, bugün ritim sazlarımızda ve perküsyonlarımızda Murat Karadamar var. Bugün seslerimizi size ulaştıran sevgili kardeşim, TRT'nin en güzel ton masteri Birsel Acar. Hemen yanındaki sandalyede programı benimle birlikte hazırlayan Gaye Görkem Bülbül Özçelik oturuyor. Ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Konuğumuz da daha uzak diyarlardan transfer ettik kendisini, getirttik. Almanya'dan geldi. Çok şık, çok güzel, çok zarif bir hanımefendi Nurcan Başpınar. Bir kez daha hoş geldin sevgili Nurcan.
1: Çok hoş buldum efendim. O kadar keyifli ve pozitif bir enerjiyle çevrelendim ki çok mutluyum.
0: Sen mutluysan biz de mutluyuz sevgili Nurcan. Şimdi efendim, şu saatte kadar, şu dakikaya kadar çok güzel şeylerden bahsettik sevgili Nurcan'la. Nurcan'a ben şu soruyu sormak istiyorum. Nurcan, hayatta yapmak isteyip yapamadığın bir şey var mı? Bir hedefin var mı?
1: Ay, var.
0: Onlardan bahsedelim biraz istiyorum.
1: Ama bence bu sadece benim temennim ve dileğim değildir, herkesindir. Savaş olmasın, çocuklar, evlatlarımız ölmesin, hep mutlu mesut yaşayalım. 3 günlük bir hayatımız, zamanımız var. Kendim için değil, dünya için güzellik diliyorum, ümit ederim. Ben de bir karınca gibi, bir evlada, bir evrenin, bir ağacına, bir damla suya bu ahir ömrümde hizmet edebilirsem ne mutlu bana. Sadece kendim için değil ama dünya için barış ve güzellik istiyorum.
0: Artık bu temenniden sonra ben sana ne desem boş olur diye düşünüyorum. Şu söylemiş olduğun şeyler bana bir şarkıyı anımsattı. Allah rahmet eylesin sevgili Halil Karaduman'ın çok güzel bir eseri var. Rüyalarda buluşuruz diyor ya. O şarkıyı yapalım birlikte.
1: Evet. O zaman Aşkın Tuna'ya da selamlar gönderelim.
0: Peki, ona da selam gönderdik. Bir Aşkın Tuna ve Halil, evet, Karaduman şarkısı. Evet. Diyoruz ki rüyalarda buluşuruz.
1: Biri gerçek alemde. İkisine de selamlar.
0: Ellerine,
1: evet,
0: sağlık diyelim.
1: Evet. Çok keyifli bir eser olmuş.

0: Herkesin eline sağlık. Nurcan, ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Nasıl, beğendin mi bizim sound'umuz? Nasıl geliyor sana?
1: Bayıldım. Ümit ederim radyoları başında bizi dinleyen çok kıymetli TRT Name dinleyenlerdi.

0: değişiklikler yapıyoruz. Birazcık tür değiştiriyoruz. Sevgili dinleyenlerimizin çok hoşuna gidiyor.
1: Eminim yeni neslin de çok hoşuna gidiyordur.
0: Şimdi yeni nesil dedin ya, bir soru sormak istedim. Tabii. Şu anda. O soruyu sana sormayacaktım ama sen madem öyle bir şey söyledin. Gençlerimize, çocuklarımıza Türk müziğini nasıl daha fazla sevdirebiliriz? Gençlerimizi, o küçük çocuklarımızı, bizim kendi evlatlarımızı Türk müziği ve halk müziği içerisine nasıl daha fazla çekebiliriz? Acaba senin böyle bir soruyu sorduğum anda sana, sen bana ne cevap verirsin?
1: Aslında yani TRT müziği çok keyifle takip ediyorum. TRT Nami'yi de çok yakın takip ediyorum. Bu anlamda TRT çok büyük hizmet veriyor. Halk neye maruz kalırsa onu sevme ihtimali artıyor. Hı hı. Bu anlamda gerçekten TRT'ye sonsuz teşekkür ediyorum. Müziğimizi hala çok keyifle, inançla yaşatıyor. Onun dışında çok kıymetli sizler, sanatçı arkadaşlarımız, Kültür Bakanlığı'nda bu anlamda bir sürü farklı projeyle aslında halka indirgiyor projeleri. Hı hı. Bizler de işte yurt dışında, yurt içinde de bir sürü kora çalıştıran şef arkadaşlarımız, dostlarımız var. Bazen bunları eleştiren dostlar da oluyor ama bence bu müziğin yaşaması için en ücra köşede bile o koroların varlığı çok kıymetli. Çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde hepimiz bir el birliğiyle Türk müziğini yeni nesillere sevdireceğiz. Şimdiki türler biliyorsun ki saman alevi gibi. Hı hı. Birçoğunu hatırlamıyoruz bile, yeni nesil eserleri. Ama bir Neşet Ertaş dediğimizde, bir Zeki Müren dediğimizde, yani unutulur mu? Çok kıymetli sanatçılar gelmiş geçmiş. Hı hı. Varlıklarıyla. Peki, sağlamlığı önemli bence.
0: Peki sen yurt dışında yaşayan ve yurt dışında eğitim veren birisi olarak yurt dışındaki çocuklarımızın kültürel olarak biraz daha yaşayışı farklı bizden.
1: Farklı.
0: Onlar da nasıl bir bakış var Türk müziğine, halk müziğine orada acaba?
1: Şöyle, özellikle 15 ile 22 yaş arası gurbetçi evlatlarının Türkçe bilmeyenleri de var.
0: Değil mi?
1: Evet, maalesef ki.
0: Öyle bir durum var.
1: Maalesef ki, hani bırakın Türk müziğini bilmeyi, ya ana dilini de bilmeyen, hiç Türkçe müzik dinlemeyen evlatlarımız da var. Bu anlamda da benim bulunduğum bölge için Hamburg Konsolosluğu çok keyifli projeler ve çalışmalar yapıyor. Sağ olsunlar. Onlara da selamlar göndereyim buradan. Hı hı. Konsolosluklar ve büyükelçilikler üzerinden bu projeler oradaki halka da eriştiriliyor.
0: Evet, güzel çalışmalar devam etsin. Evet. Ve biz de o sevgili evlatlarımızı tekrar kavuşalım, evet, diye temenni ediyoruz. Evet. Şimdi önümde çok güzel bir şarkı daha var. Necdet Tokatlıoğlu'nun Ali Tekin Türe ile birlikte yaptıkları bir şarkı var. Ne sen beni gördün ne de ben seni. O büyük tesadüf olmadı farz et. Tanışmamış gibi olalım seninle. O sevda gönlüme dolmadı farz et.

0: Herkesin eline sağlık. Ağzına sağlık Nurcan.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Nasıl buldun yeni aranjmanımızı?
1: Gerçekten bambaşka bir auraya hakim oldu eser. Güzel, keyifli.
0: Keyifli oldu değil mi?
1: Yenilikleri açığız efendim.
0: Tamam. O zaman böyle bir keyif üzerine sana bir soru sormak istiyorum.
1: Buyurun.
0: Madem bu kadar keyiflisin.
1: Buyurun.
0: Nurcan, sence aşk nedir?
1: Aşk nedir? Nasıldır? Bilen var mı? Bilememişler. Ben nasıl bileyim? Sevgili Tanju, çok zor yerden mi sordun ama olmadı böyle.
0: Zor değil ya. Vallahi değil.
1: Aşk nedir? Bence fedakarlık ve her şeyi hoş görmek. İnsan sevince her şeyini hoş görmez mi? Biraz da böyle kanmak istemez mi? Yalancı da olsa kanmak istersin. Hayırsız da olsa gitmek istersin. Bence aşk biraz kanmak. Kanmayı istemek.
0: Bu da değişik. Recep'cim, değişik. Yazdın mı bunu da? Not ettin mi? Tamam.
1: Şimdi bunun üstüne bir beste yaparsın diye düşünüyorum.
0: O zaman şöyle yapalım. Sevdadır şu kalbe dolan, bu gerçeği sanma yalan. Sensiz bir gün bile inan, şu dünyadan zevk alamam diyor. Alaaddin Şensoy ve sevgili Nevin Yavuz birlikteliğinden ortaya çıkmış bir şarkı.
1: Yine keyifli bir Acem Kürdi.
0: Evet. Hadi bakalım.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık, ağzına sağlık sevgili Nurcan.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi peki şöyle bir soru soracağım sana. Sevgili Nurcan, biz seni bu programa bir daha davet etsek.
1: Muhtemelen zor olacak Tanju'cum.
0: Niye?
1: Yurt dışında olacağım, çok yoğun bir sezon beni bekliyor.
0: Diyorsun.
1: Bir de burada single çalışmaları için geldim.
0: Onu soracaktım, sen girdin. Yapacağım. Nasıl bir proje içerisindesin? Şimdi onlardan bahset bize.
1: Sonbahara çıkarmayı planlıyorum yeni projemi.
0: Ne gibi bir şey?
1: Slow. Sonbaharın duygusuna, ruhuna uygun.
0: Diyorsun.
1: Güzel, keyifli, sıfır bir eser.
0: Peki bestekarını söyler misin bize?
1: Söylerim.
0: O zaman söyle, dinleyelim.
1: Cem Yıldız, dizi müziklerine de çok keyifli besteler ve güfteler kazandırmış. Çok kıymetli. Aynı zamanda solistlik tarafı da var zaten. Anlaştık. Keyifli, güzel iki tane projeyle sonbaharda huzurlarınızda olacağım. Takdir sizlerin.
0: Yani iki tane parçamız var diyorsun hazırda, sonbaharda çıkaracağız diyorsun.
1: Çıkaracağız.
0: Onun çalışmaları ya, için geldim buraya dedin ama... Hiç gelmeyecek misin yani bundan sonra Türkiye'ye?
1: Şöyle, Eylül'de başlıyor korolar. Onların eğitimleri başlıyor. Ta Haziran'a kadar neredeyse devam ediyor. Ben de her gurbetçi gibi sadece yazları burada olmuş oluyorum bu durumda.
0: Tatile geliyorum Türkiye'ye mi diyorsun?
1: Aslında burada da çalışmaya geliyorum. Ha, bu arada şöyle söyleyeyim. Ayda bir kere de mutlaka burada bir konserim, etkinliğim oluyor. Belediyelerde. Daha kurumsal kimliği olan noktalarda da konserlerim hızla sürüyor. Onlar için de zaten sık sık geliyorum.
0: Tamam, o zaman demek ki bu programı da bir kere daha geliyorsun anlamına geliyor diye düşünüyorum.
1: Seve seve, tamam. Seve seve.
0: O zaman çok zor demiyorsun. Maalesef programımızın da sonuna geldik.

0: Biliyoruz.
1: Evet.
0: Programımızın sonuna gelmeden senden şöyle bir türkü kıvamında bir Türk müziği türküsü. Halk
1: Olur.
0: müziği kıvamında böyle ama Türk müziğinde okunan bir türkümüz var Gerdaniye makamında. Diyor ki: "Şu dağları delmeli, kül edip elemeli, içerim kan ağlıyor, yârimi görmeyeli."
1: Evet.
0: Hadi bakalım.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık, ağzına sağlık sevgili Nurcan.
1: Çok teşekkür ederim. Sizin de duygunuza, ruhunuza, parmaklarınıza sağlık.
0: Sağ olasın. Maalesef programın sonuna geldik.
1: Evet, su gibi aktı.
0: Nasıl geldik bilmiyoruz ama senden sözünü...

0: Aldık. Bir kere daha bu programa geleceksin.
1: İnşallah.
0: Programın sonunda sevgili dinleyenlerimize söylemek istediğin son sözlerin var mı?
1: Evet. Öncelikle radyoları başında bizi keyifle dinleyen TRT Name dinleyicilerine sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Ümit ederim güzelliklerde, güzel kalplerde, güzel duygularda ve güzel enerjilerle yollarımız kesişir ve bir arada oluruz keyifli zamanlarda. Sizin de yeniden elinize sağlık. Çok keyifli, güzel bir programdı benim için.
0: Ne güzel sözlerle programımızı bitiriyoruz. Efendim sevgili her dem nefes müdavimleri maalesef bu hafta da programımızın sonuna geldik. Ama bu haftalık önümüzdeki hafta başka bir konuk ve başka bir repertuarla tekrar karşınızda olacağız. Ondan önce hemen size son bir şarkımız var. Diyeceğiz ki gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Esen kalın efendim.

Sevilen şarkıları radyomuzun kıymetli seslerinden dinlemek isterseniz her gün 18 haberlerinin ardından Akustik Name programında buluşalım.

0: CRC Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lider diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Japonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu bugün

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazlumların sesi olduğunu söyledi. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasını belirleyecek orta vadeli program için çalışmalar hızlandı. Büyüme, enflasyon, istihdam ve ihracat hedeflerinin belirleneceği program Eylül ayının ilk haftası açıklanacak. Programın ardından 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifine de son şekli verilecek. Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan-Haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. İstihdam artıyor, işsizlik azalıyor. Bu yılın ikinci çeyreğinde işsizlik oranı %7,9 oldu. Böylece işsizlik oranı çeyreklik bazda 21 yılın en düşük seviyesine geriledi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü incelenmek üzere mezarı açılıyor. İşlemlerin başlaması öncesinde Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir alındı. Deniz Olgun 6 Eylül 2016 tarihinde yaşamını yitirmişti. Adana'da Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesine karar verildi. Bakan Gürlek, soruşturmanın herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyete hedef almadığını vurguladı. Gaziantep'te milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırının ardından gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında saldırganın da olduğu şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Dün yaşanan olayda Yeni Parti Gaziantep milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuz Deli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı. Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un şüpheli ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede katil zanlısı kızının ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri tamamlandı. On binlerce hacı adayı işlemlerini E-Devlet'ten tamamladı. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos'ta başlayacak. Suriye, İsrail'in İdlib'deki askeri hava üssüne düzenlediği saldırıyı Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Şam yönetimi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi dönem başkanına gönderdiği mektuplarda saldırıyı şiddetle kınadı. Birleşmiş Milletler ve Arap ülkeleri de saldırıya tepki gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden ya da planlanmış bir görüşme yok dedi, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu, İran'a yönelik ablukanın sürdüğünü belirtti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, mutabakatın önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf da, ABD şartlara uyana kadar Hürmüz kapalı kalacak ifadesini kullandı. Soykırımcı İsrail'in skandal adımlarının sonu gelmiyor. İsrail unsurları, Filistin Kudüs İşleri Bakanı Eşref El Avvar'ı işgal altındaki Doğu Kudüs'teki evinde gözaltına aldı. Filistinli yetkililer bakanın herhangi bir neden gösterilmeden alıkonulduğunu kaydetti. Haberleri dinlediniz.

0: Stüdyo Name.
1: Stüdyo Name programında yeniden birlikte olmanın mutluluğuyla, sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz hepinizi. Ben Suat Güney, programı hazırlayan Sevilay Tunalı, Tonmeister'imiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Eyüp Caca. Kıymetli ses sanatçılarımız Ali Turan, Celal Altınbaş, Mine Geçili, Nevra Günay, Tuğçe Pala ile birlikte TRT Name'de bize ayrılan yaklaşık bir saatlik zaman dilimini paylaşacağız. Bu zaman diliminde

sazlarıyla bizlere eşlik edecek kıymetli saz sanatçılarımız. Kemanda Umut Hoşgör, violonselde Serdar Açın, kanunda Funda Süyür, utta Caner Altınbaş, tamburda Hulusi Babalık, klarnette Ali Çelik Su, ritim sazıyla Muhammed İzgi. Hazırsanız vakit kaybetmeden sözü müziğe bırakacağız efendim. Öncelikle sizlere Hicaz ve Şehnaz makamlarından mürekkep bir karma fasıl sunmak istiyoruz. Fasl'ın ara taksimini Caner Altınbaş'tan dinleyeceksiniz.

0: TRT Name.
1: Bu harika fasıl için efendim kıymetli sazendelerimize, kıymetli ses sanatçılarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, ellerinize sağlık. Sağ olunuz efendim. Programımıza Kürdi Cazkâr makamında solo eserlerle devam edeceğiz ve ben şu anda mikrofonda Ali Turan'ı görüyorum. Ali Turan, merhaba, nasılsın Ali, iyi misin?
2: Merhabalar efendim, dinleyicilerimizi de biz selamlayalım bizler de.
1: Evet, nasıl gidiyor? Her şey yolunda inşallah.
2: Çok güzel, bugün yine yaz şarkılarına devam ediyoruz. Dalgalar, evet. Denizler.
1: Evet.
2: Ben de...
1: Buyurun efendim.
2: Körfez'le alakalı bir şarkı, İzmirli bestekar Avni Anıl'ın Kürdili Cazkâr şarkısını seslendireceğim. Sen Körfez'e geldiğin zaman yıldızlar güler, güfte Behlül Bektaş'a ait efendim.

Ali Toran'a çok teşekkür ediyoruz. Efendim sesinize, yorumunuza sağlık. Musikimizde bir Avni Anıl ekolü olduğu gerçek tabii ki. Böyle imzalarıyla bizlere bunu her an hissettiriyor. Şimdi başka bir büyük musiki adamı ve saz sanatçılığının haricinde de çok güzel bestelere imza atmış bir isim. Cevdet Çağla'nın bir bestesi. Güfte Niyazi Bey'e ait. Külvici Asker makamında. O yar bezme geldi kalmadı gitti. Neşemize bir an dalmadı gitti. Sizler için bendeniz seslendireceğim efendim.

0: Ellerinize sağlık efendim. Teşekkür ediyorum. Ve mikrofonlara şimdi de Mine Geçili geliyor. Önce Mine ile biraz hasbihal edelim. Nasılsın Mine, iyi misin?
1: Çok teşekkür ederim. İyi olmamak mümkün mü sizlerle birlikte ve dinleyicilerimizle birlikte?
0: Keyifliyiz. Senden hangi eseri dinleyeceğiz?
1: Rıfat Ayaydın'ın güftesini ve bestesini yaptığı Heder Ettim Yıllarımı Boş Ümide Bağladım.
0: Efendim, Umut Hoşgör'ün Kürdicasker Taksim'in ardından Mine Geçil'den dinliyoruz.

0: Mine Geçiri'ye çok teşekkür ediyoruz ve tabii ki kıymetli sazendelerimize. Kendi adıma da uzun zamandır dinlemediğim bir eserdi. Çok teşekkür ediyoruz böyle bir eserle bizi buluşturduğun için. Efendim, Tuğçe Pala mikrofonlarımızda şu anda. Merhaba Tuğçe, nasılsın?
1: Merhaba. İyi
0: misin?
1: Teşekkür ederim, sağ ol.
0: İyiyim, çok şükür. Zaten iyi olmamak mümkün değil, biraz önce de Mine'nin de dediği gibi. Burada mikrofonda görevimizin başında olduğumuz zaman.
1: Evet, tabii.
0: Bir de tabii dışarıdan dinleyince şöyle zannediliyor olabilir. Hani bizi buraya sadece gelip profesyonel olarak işimizi yapıp giden insanlar gibi görüyor olabilirler ama tabii ki profesyoneliz, ama amatör ruhumuzu hiç kaybetmiyoruz. Aynı zamanda bu eserler bir dostluğun da nişanesi olarak okunuyor, değil mi efendim?
1: Kesinlikle.
0: Yani evet, ebedi dostluğumuz olsun inşallah.
1: Amin.
0: Alaaddin Yavaşça'nın bir eserini herhalde seslendireceksiniz.
1: Evet.
0: Efendim, hangi eserdi, sizden dinleyelim.
1: Geçmesin günümüz sevgilim yasla diyeceğiz. Güfte Şerafettin Aydınlık, beste Alaaddin hocamız, Alaaddin Yavaşça'ya ait.
0: Tuğçe Pala'dan dinliyoruz efendim.

0: ediyoruz efendim ve mikrofonlarımıza Nevra Günay geliyor. Bizler için bir Selahattin İçli bestesi seslendirecek. Öncelikle bir selam vermek isterim tabii. Nasılsın Nevra?
1: Teşekkür
0: iyi misin?
1: Teşekkür ederim Suat'cığım. Çok iyiyim. Müzikle iç içe olmak zaten başka bir şey.
0: Evet.
1: Yani hüznümüzü, neşemizi, sevincimizi, her şeyimizi şarkılarla paylaşıyoruz. Bu arada tabii beste ve güftecilerle de duygularımız ortak oluyor.
0: Evet.
1: Böyle muhteşem bir iş yapıyoruz diye düşünüyorum.
0: Ne güzel, daim olsun.
1: Teşekkür.
0: Efendim güfte Cansın Erol, değil mi? Beste Selahattin İçli.
1: Evet.
0: Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir, gönlümün kıyısına vurur.

Evet, hüzünlü zamanlar geldi şimdi. Veda zamanı geldi. Nevra Günay'a çok teşekkür ediyoruz. Veda edelim. Ondan sonra da Maestrom'a da bakıyorum. Maestrom da eğer uygun görürse son iki Kürdi Cazkar eserle veda edelim yine. Efendim bu eserlerden biri Muntazır teşrifine hazır kayık ve ardından da sizler için Karşıyaka'da İzmir'in gününü seslendireceğiz. Efendim bugün bizlere eşlik eden kıymetli saz sanatçılarımız kemanda Umut Hoşgör, viyolonselde Serdar Açın, kanunda Funda Süyür, utta Caner Altınbaş, tamburda Hulusi Babalık, klarnette Ali Çeliksu ve ritim sazıyla Muhammed İzgi'ydi. Ses sanatçılarımız Ali Turan, Celal Altınbaş, Mine Geçili, Nevra Günay, Tuğçe Pala. Ben Suat Güney, programı hazırlayan Sevilay Tunalı, ton masterimiz Birsel Acar ve teknik yönetmenimiz Eyüp Caca. Hepinize iyi günler diliyoruz efendim.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lider diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Japonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti içi disiplin süreçleri, yeni dönem yol haritası ve 103. kuruluş yıl dönümü hazırlıkları toplantı gündeminde yer alan başlıklar. YKS maratonunda tercih heyecanı sona erdi. 730.854 aday bir yüksek öğretim programına yerleşti. Elektronik kayıt 24-26 Ağustos, yüz yüze kayıt 24-28 Ağustos'ta yapılacak. Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ermesini

da umutlu. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasını belirleyecek orta vadeli program için çalışmalar hızlandı. Büyüme, enflasyon, istihdam ve ihracat hedeflerinin belirleneceği program Eylül ayının ilk haftası açıklanacak. Programın ardından 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifine de son şekli verilecek. Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza memurları kaçakçılık faaliyetlerini engellemek için 7/24 sahada.

İşlemlerin başlaması öncesinde Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir alındı. Deniz Olgun 6 Eylül 2016 tarihinde yaşamını yitirmişti. Adana'da Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesine karar verildi. Gaziantep'te milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırının ardından gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında saldırganın da olduğu şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Dün yaşanan olayda Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri tamamlandı. On binlerce hacı adayı işlemlerini E-Devlet'ten tamamladı. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos'ta başlayacak. ABD ile Uluslararası Ceza Mahkemesi arasında yaptırım krizi büyüyor. Washington, UCM Başkanı Tomoko Akane ve bir üst düzey yetkiliyi yaptırım listesine aldı. UCM'den ABD'ye bu yargı bağımsızlığına açık bir saldırıdır yanıtı geldi. Japonya ve Avrupa Birliği de ABD'nin yaptırım kararına tepki gösterdi. Soykırımcı İsrail'in skandal adımlarının sonu gelmiyor. İsrail unsurları Filistin Kudüs İşleri Bakanı Eşref El Avvar'ı işgal altındaki Doğu Kudüs'teki evinde gözaltına aldı. Filistinli yetkililer bakanın herhangi bir neden gösterilmeden alıkonulduğunu kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden ya da planlanmış bir görüşme yok dedi. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu, İran'a yönelik ablukanın sürdüğünü belirtti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, mutabakatın önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf da ABD şartlara uyana kadar Hürmüz kapalı kalacak ifadesini kullandı. Haberleri dinlediniz.

gülzar gel yanıma. Sahanda köfte, kasede hayran.

0: Mahmut Bilki'nin yönettiği Karcı Harf Aslanı sunuyoruz. Programın ara taksimini kemanla Ahmet Çubuklu su yapacak.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Bursa Mudanya'da orman dışı arazide başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ekipler alevlerin ormanlık alana sıçramaması için havadan ve karadan müdahale yürütüyor. Bolu'da ise Kızılağıl köyünde başlayan yangın yoğun müdahale sonrası kontrol altına alındı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir araçta çıkan yangın ormana sıçradı. Yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor. Bugün 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, küresel vicdanın ağır sınavlardan geçtiğini belirtti. Duran, dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayanların yanında olmaya, ihtiyaç sahiplerine elimizi uzatmaya devam edeceğiz dedi. Türkiye ve Suriye arasında fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Şam'da düzenlenen imza töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmayla fosfat üretim sahalarını geliştireceklerini söyledi. Üretilen fosfatı limana kadar getirmek istediklerini belirtti. Demiryolu inşası da içeren çok kapsamlı büyük bir projeyi hayata geçirmeyi istiyoruz dedi. Teknofest kapsamında düzenlenen Savaşan İHA yarışması Siirt'te başladı. Organizasyonda gençler geliştirdikleri insansız hava araçlarıyla derece elde etmek için mücadele edecek. Yarışma 3 Eylül'e kadar sürecek. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yarın başlayacak Teknofest Mavi Vatan öncesinde İzmit Körfezi'nde selamlama geçişi yapıldı. Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki deniz unsurları Körfez'den geçti. Gökyüzünde ise deniz karakol uçakları, helikopterler ve yerli insansız hava araçları selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Türk bayrağını al, Körfez'e gel çağrısıyla sahile gelen vatandaşlar donanmanın geçişini gururla izledi. Sivas'ta kene tutulması sonucu Kırım-Konga kanamalı ateşi bulaşan bir kişi hayatını kaybetti. Çevre illerden sevk edilen hastalarla birlikte kentte bu yıl ölenlerin sayısı 13'e yükseldi. YKS maratonunda tercih heyecanı sona erdi. 730.854 aday bir yükseköğretim programına yerleşti. Elektronik kayıt 24-26 Ağustos, yüz yüze kayıt 24-28 Ağustos'ta yapılacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin genelge yayımlandı. Buna göre okullara giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde yapılacak. Yaya ve araç trafiği ayrılacak. Veli görüşmeleri okul randevu sistemi üzerinden planlanacak. Öğretmen ve eğitim çalışanları önlük giyecek. Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ermesine sayılı gün kaldı. 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesinde balıkçılar hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Geçen yıl verimli bir av sezonu geçiren Karadenizli balıkçılar yeni sezondan da umutlu. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasını belirleyecek orta vadeli program için çalışmalar hızlandı. Büyüme, enflasyon, istihdam ve ihracat hedeflerinin belirleneceği program Eylül ayının ilk haftası açıklanacak.

yapan uygulamalara 220 milyon liraya yakın para cezası uygulandı. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri tamamlandı. On binlerce hacı adayı işlemlerini E-Devlet'ten tamamladı. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos'ta başlayacak. ABD ile Uluslararası Ceza Mahkemesi arasında yaptırım krizi büyüyor. Washington Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Tomoko Akane ve bir üst düzey yetkili yaptırım listesini aldı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden ABD'ye bu yargı bağımsızlığına açık bir saldırıdır yanıtı geldi. Japonya ve Avrupa Birliği de ABD'nin yaptırım kararına tepki gösterdi. Soykırımcı İsrail'in skandal adımlarının sonu gelmiyor. İsrail unsurları Filistin Kudüs İşleri Bakanı Eşref El-Avvar'ı işgal altındaki Doğu Kudüs'teki evinde gözaltına aldı. Filistinli yetkililer bakanın herhangi bir neden gösterilmeden alıkonulduğunu kaydetti. Haberleri dinlediniz.

İyi akşamlar değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir akustikname programı ile Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Bu akşam tonmeisterimiz Levent Kent. Stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş. Program yapımcımız Aslı Boyler ve ben Elif Güreşçi. Birbirinden güzel eserlerle yaklaşık bir saat kadar birlikte olacağız. Programımızın başında hemen hatırlatalım. Bu programın tekrarı bu gece saat 12'de ve cumartesi günü 18.05'te. Ve stüdyomuzda bana eşlik eden birbirinden kıymetli saz sanatçılarımızı tanıtmak istiyorum hemen. Kemanda Serhat Çeyiltepe, Ut'ta Ömer Oytun, Ney'de Celalettin Biçer, Kanun'da Vedat Erdem Koca, bas gitarda Mustafa Kanpıçak ve ritim sazda Bilal Bilke. Bugünkü akustikname programına Artaki Candan'a ait Kürdili Hicazkar Şaheser ile başladık. Kürdili Hicazkar şarkılarımız var ilk olarak. Sıradaki eserimiz Zeki Duygulu'ya ait çok güzel bir eser. Derbeder bir aşıkım, yurdum, evim viranedir. Sanki ben bir sarhoşum, dünya bana meyhanedir. Aldığım her buse canandan bana peymanedir. Sanki ben bir sarhoşum, dünya bana meyhanedir.

0: TRT Name.
1: Bitmez, tükenmez bu dert, ömür diyorlar buna. Bu gece mehtap gibi aşkım da bitse suda. Gönlüm uyusun sesinde, gel dokunma şuna. Bu gece mehtap gibi aşkım da bitse suda. Selahattin İçli'nin Kürdili Cazkar şarkısı var sırada.

Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlar. Sırada bestesi Neveser Kökteş'e ait sevilen bir Kürdi icazkar eser var. Canandan uzak kaldı gönül, hasretinden yandı gönül. Ümitsiz olsa da vaat eder gönül, bir gün şad olacaktır gönül. Buyurun.

0: TRT Name.
1: Sevgili TRT Name dinleyenlerimiz, sırada son Kürdili icazkar şarkımız var. Beste ve güftesi Ahmet Mithat Küpküpoğlu'na ait, yine sevilen bir eser. Meftunun oldum ey veçi ah sen, ayrılmam artık bir lahza senden. Buyurun.

Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlar. Evet, sırada hüzzam şarkılarımız var. İlk eserimiz bestesi Nasib bin Mehmet Yürüye, güftesi Vedi Nedim Bey'e ait. O çok bilinen ve sevilen hüzzam şarkı. Açmam, açamam, söyleyemem çünkü derinde bir yaresi var ki kanıyor kalp üzerinde. Billah bu acı durduracak kalbi yerinde. Bir yaresi var ki kanıyor kalp üzerinde. Hüzzam makamındaki Taksim'i sevgili Serhat Çiğiltepe'den dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: Bir zamanlar maziye bak ne kadar şendik. İkimizin mesud olmak emeli vardı. Gören bilen nazarında sevdalı dendik. Göze gelen böyle aşkın eceli vardı. Bestesi Şükrü Tunar, güftesi Osman Nihat Akın'a ait Hüzzam şarkı var sırada.

Sevgili Ömer Oytun'un o güzel ut taksiminin ardından bu güzel eseri icra etmeye çalıştık. Babaannemin ruhuna değsin. Sırada Fuat Edip Baksı'nın bestesi de Rüştü Şard'a ait olan çok sevilen bir hüzzam şarkısı var. Sizleri de radyolarınız başında eşliğe davet ediyoruz bu güzel şarkıyla. Uzun yıllar ötesinden hatırını sorayım mı? Buyurun.

0: TRT Name.
1: Bestesi Ali Şenozan'a, güftesi Mehmet Erbulan'a ait çok sevilen bir Hüzzam şarkı var yine. Beni bırakıp burada gitme güzeller güzeli, ermeden daha murada gitme güzeller güzeli. Ali Şenozan hocamıza da saygı ve sevgilerimizle.

sırada bir türkü var. Hatay yöresinden notayı alan Muzaffer Sarı Sözen. Emel Akçay ve Halide Kalkan'dan alındığı yazıyor nota üzerinde. Yine çok sevilen bir türkü bu. Ben de çok severek icra ediyorum. Şu karşıki dağda kar var, duman yok. Benim sevdiceğimde din var, iman yok.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, maalesef bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sazlarıyla bana eşlik eden çok kıymetli arkadaşlarım, kemanda Serhat Çiğitepe, Utta Ömer Oytun, Neyde Celalettin Biçer, Kanun'da Vedat Erdem Koca, bas gitarda Mustafa Kanpıçak ve ritim sazlarda Bilal Bilke ile birlikte, program yapımcımız Aslı Boler, ton masterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve ben Elif Güreşçi son bir türkü ile huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Son kez Hüzzam şarkıyı okuyacağız. Yanıyor mu Yeşil Köşk'ün lambası? Sizleri de tabii ki her zamanki gibi eşliğe bekliyoruz. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.

İstanbul'dan merhabalar, TRT Name'ye hoş geldiniz sevgili Name dostları. TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Akşamın Sesi programıyla bir kez daha huzurlarınızdayız. Bu akşam programımızı Çiğdem Işık hazırladı, teknik yönetmenimiz Eyüp Caca ve mikrofonda ben varım, sunucunuz Tayfun Öçal. Seveceğinizi umduğumuz bir programla ve şarkılarla yine hep olduğu gibi saatlerimiz 21'i gösterene dek canlı yayında sizlerle birlikte olacağız. Bu akşam Akşamın Sesine Ferahnak makamında iki güzel eserle başlayacağız. Önce Alaturka Records grubundan Nikos A'ya ait o güzel eseri dinleyeceğiz. Hoş yaratmış bari ezel.

Ruhumda bahar açtı, onun bülbülü sendin. Vedat Kaptan Yurda Kul'dan dinledik efendim. Yine Ferahnak makamında bir eserdi. Bestesi Artak İcan'dan, güftesi Sinan Ozan imzası taşıyordu. Akşamın sesinde şimdi Rast makamında eserlere başlıyoruz. Onlardan ilkini Yaprak Sayar seslendirecek. Beste Refik Fersan, güfte Semih Mümtaz imzası taşıyor. Bir pembe incesin sen, ne kadar cicisin sen.

Ey benim nazlı cananım, severim kimseler bilmez. Bestesi Ahmet Çağan, güftesi Aşık Gevheri'ye ait Rast eseri Serdar Kaşıkçılar'dan dinledik. Sıradaki eserimiz bir Münir Nurettin Selçuk bestesi. Güfte Mustafa Nafiz Irmak'a ait ve Tuğçe Pala seslendirecek. Sevda ile dillendi bu son şarkı sesinle. İsyanı bırak gel de bu son besteyi dinle.

Zeki Müren akşamın sesindeydi. Ayrıldı gönül şimdi yine bir tek eşinden dedi sanatçımız. Rast eserin bestesi Nasibin Mehmet Yürü, güftesi Badi Nedim'e aitti bu şarkının da. Ve şimdi Rast şarkılarımız akşamın sesinde Ayşen Birgör'le devam edecek. Bu eserimizin bestesi Kazım Nami Erdölen, güftesi Hüseyin Rıfat Işıl imzası taşıyor. Sen nazla gezerken güzelim güller içinde, ben şiir okusam hüsnüne, bülbüller içinde.

Bestesi Selahattin İnal, güftesi Ali Sarcan'a ait Rast eseri Cengiz Han Sönmez'den dinledik. Gönül aşkınla gözyaşı dökmekten usandı artık. Şimdi Esra İçöz gelecek mikrofona ve yine Rast makamında bir şarkı dinleyeceğiz sanatçımızdan. Bu eserimizin bestesi de yine Selahattin İnal'a ait, güftesinde Tarık Hatusil adını görüyoruz. Saçının tellerine gönlümü taktı kader, önce elimden tuttu, sonra bıraktı kader.

Ve bu eserimizi Bekir Ünlüater seslendirdi. Bestesi Mehmet Ilgın, güftesi Cengizhan Altuntaş'a aitti. Şimdi Kürt Dili Cazkar makamında şarkılar dinleyeceğiz. Onlardan ilki Yesari Asım Arso'ya ait. Teoman Volkan Özselçuk seslendirecek. Ömrümce o saf aşkını kalbimde yaşatsam, kirletmem onu, kendimi hicrana dağıtsam.

başka söz söylemem aşktan yana ben. Alaaddin Yavaşça'nın bestelediği, güftesi Baki Suha Ediboğlu'na ait Kürdili Cazkar makamındaki eseri Esma Başbu seslendirdi. Şimdi yine bir başka büyük ustaya, Saadettin Kaynağı ait bir Kürdili Cazkar eser dinleyeceğiz. Güfte Ercüment Er'e ait bu şarkıda. Atakan Aktaş seslendiriyor. Bir esmer dilberin vuruldum hüsnüne.

Yusuf Nal Kesen'e ait Kürdili İcazkar makamındaki eseri Seda Gökkadar'dan dinledik. Avuçlarımda hala sıcaklığın var inan. Şimdi de Muzaffer İlkar imzası taşıyan bir başka güzel Kürdili İcazkar eseri Gökhan Sezen seslendirecek. Çamlar arasında süzülürken mehtap, neydi o akşam adalar?

Re son noktayı Çiğdem Yarkın'la koyduk efendim. Manolyam isimli Zeki Müren'e ait klasiği seslendirdi sanatçımız ve akşamın sesinde bir saati doldurmak üzereyiz. 2 dakikamız kaldı. Canlı yayınımızda yeni saatimize hüzzam makamında eserlerle gireceğiz. Onlardan ilki Yesari Asım Arso'ya ait. Adnan Mungan'dan dinliyoruz. Dün gece bir şuhun bezmine gittim. Nükteler söyleyip sitemler ettim.

Gül olsam ya sümbül olsam beni koklar mısın dedi Umut Akyürek. Neveser Kökteş'e ait Hüzzam makamında bir eserde dinlediğimiz efendim. Hüzzam şarkılarımız devam ediyor akşamın sesinde. Sıradaki eserimizin bestesi Avni Anıl, güftesi İlhan Behlül Pektaş'a ait. Mustafa Doğan Dikmen'den dinleyeceğiz. Akşamın olduğu yerde bekle diyorsun, gelmiyorsun.

Beste ve güftesi Kasım İnal Tekin'e ait Hüzzam eseri Nazan Sıvacı seslendirdi. Her gece yollarda gözledim seni. Saatlerimiz 20.15 sevgili Name dostları. Akşamın sesi devam ediyor İstanbul'dan canlı yayınla. Bir Hüzzam şarkı daha dinleyeceğiz. Saadettin Kaynak imzası taşıyor. Nusret Yılmaz seslendirecek. Kalbim kanıyor durmadan en tatlı çağında.

Bu akşamın son hüzzam eserini Gönül Aköz seslendirdi. Tatyos Efendi'ye ait bir besteydi. Gözüm hasretle giryandır, yaman halim perişandır. Şimdi acema şiran eserlere geçiyoruz akşamın sesinde. İlk eserimizin bestesi İsmail Baha Sürel sana ait, güftesi ise Turgut Tarhan. Melda Kuyucu Kılıç seslendirecek. Gönlüm düşüyor çırpınarak gizli kemende, kız sandalı oynatma kalbim gibi dümende.

Yeşil Gözlü Yaman Esmer, Alper Ayorak'tan dinledik efendim. Nasibin Mehmet Yürü'ye ait Acema Şiran makamında bir eserdi. Saatlerimiz 20.30 oldu. Akşamın sesinde son yarım saate girmiş bulunuyoruz. Şimdi Alaco Bacanos imzası taşıyan bir başka Acema Şiran eser dinleyeceğiz Sezen Özmen'den. Gel ey denizin nazlı kızı, nuşi şarabet.

Gam çekme güzel, ne olsa baharın sonu yazdır. Selim Öztaş seslendirdi, bestesi Arif Sami Toker, güftesi Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait Acema Şiran makamındaki bu eseri. Ve programımızın sonlarına doğru yaklaşırken nihavend eserler dinlemeye başlayacağız. İlk nihavend şarkımız bir Avni Anıl bestesi olacak, güfte Turgut Yerkent'e ait. Alp Aslan seslendiriyor. Mihrabım diyerek sana yüz vurdum.

Bir demet Yasemen aşkımın tek hatırası. Beste ve güftesi Zeki Müren'e ait unutulmaz Nihavend eseri dinledik Gül Yazıcı yorumuyla. Akşamın sesinde artık son şarkılarımız. Şimdi yine Ümit Yaşar Oğuzcan'ın dizelerinden Avni Anıl'ın bestelediği unutulmaz bir Nihavend eser dinleyeceğiz. Cevdet Bolvadin seslendirecek. Bu gece efkarlıyım, ağla gitar, çal gitar.

Sevinleşelen, sevme yanarsın. Eğlenceli bir vedadan önceki son şarkımız oldu efendim. Belki Sözener'den dinledik. Saadettin Öktenay'ın bestelediği Turgut Yerkent'in güftesini yazdığı bu güzel Nihavend eseri ve dediğimiz gibi yayınımızın da sonuna gelmiş olduk. Akşamın sesinde bu akşam da bize eşlik ettiğiniz için siz sevgili Name dostlarına çok teşekkür ediyoruz. Akşamın sesini Çiğdem Işık hazırladı. Teknik yönetmenimiz Eyüp Cacaydı ve sunucunuz ben Tayfun Öçal. Sizlere vedamızı bu akşam elbette Nihavend bir şarkıyla yapacağız. Nesrin Sipahi gelecek mikrofona ve beste ve güftesi Selahattin Sarıkaya'ya ait eseri seslendirecek. Ay beyaz, deniz mavi. Yeniden görüşene dek nameyle kalın.

Türk musikisine emek vermiş bestekarlarımızın ve şairlerimizin eserlerinden örnekler sunacağımız ve canlı icralara da yer vereceğimiz musiki sandığımız programı Dilek Yüzler ve Murat Salim Tokaç'ın sunumuyla her cuma saat 22'de TRT Name'de.

0: Gül Zamanı.
1: Merhaba sevgili TRTname dinleyicilerimiz. Gül Zamanı programındasınız. Her çarşamba akşamı olduğu gibi bu çarşamba da sizler için stüdyoya girdik. Yine bu hafta İsmail Karaşin'le beraberiz. Size ikimiz programı yapacağız. Seçtiğimiz eserlerden inşallah beğenirsiniz. Yayın ve yapımda emeği geçen Sevilay Tunalı, ton masterimiz Alican Vatanperver ve ben Gül Yazıcı. Güzel bir yarım saat geçirelim sizlerle. İlk eserimiz Gül Zamanı'nda Saadettin Kaynağ'ın güfte ve bestesini yaptığı uşak bir şarkı. Gül derler bana, gül derler. Ben yar için ağlarım, niçin bana gül derler. Öncesinde İsmail'in güzel bir açışını dinleyeceğiz.

Sırada Semahat Özdenses hocamızdan bir uşak şarkı dinleyeceksiniz. Güftesi Hüseyin Çolak Yurdabak'a ait. Her mevsim içimden gelir geçersin, sen vefasız yolcu kalbin viran edersin.

Aslında bu Yemen türküsünü özel günlerde söyleriz, değil mi İsmail? Bugün de okumak istedik böyle. Şimdi sırada Şükrü Tunar'ın bestesiyle bir uşak şarkı var. Bildiğim kadarıyla bunu Fikriye Şakrak Ses okumuş. Çok eski bir kayıtta buldum. Sarıyer diye geçiyor ismi. Fakat güfte şöyle: ayağında ipek şal var, keman gibi kaşları var. Buyurunuz.

Sevgimden bir sızı kaldı gönlümde. Goncası kırılmış bir gül gibiyim. Yazdığım hayatta, attığım adımda, kalbimde acımla bir başımayım. Uzakta bir yerde, mazimde saklanan bir göl zamanındayım. Sözü ve müziği Yurdal Tokcan'a ait, Hicaz eseri seslendireceğiz şimdi.

Gül Zamanların Son Şarkısı, güfte ve bestesi Kemani Haydar Telhüner'e ait Hicaz bir eser. Seni nerede arasam, saçlarını ben tarasam.

İsmail Karaşin'e, yayın yapımında emeği geçen Sevilay Tunalı'ya, ton masterimiz Alican Vatanperver'e çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, haftaya görüşmek üzere, gün zamanında buluşalım. Hoşçakalın.

0: Sanat ve Müzik.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Ben Çiğdem Yarkın.
2: Ben İncila Bertu.
1: Sizlere TRT Name İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Program sazendemiz kanunuyla İsmail Karaşin. Tonmeisterimiz Birsel Acar. Teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar. Program yapımcımız ise Oğuz Unutulmaz.
2: Çiğdemciğim, biliyorsun Osmanlı İmparatorluğu döneminde, belki daha sonra da, çok özel bir şeyler yapıldığı zaman mimari açıdan bunlara şiirler yazılır, besteler yapılır imiş. Bunlardan biri de Abdülmecid zamanında, Sultan Abdülmecid zamanında yapılan Nüshetiye Kasrı. Nüshetiye Kasrı'dır bu diye devam eder hatırlarsan şeyi. Güfteyi, Gülşen'i Eshar açtı her
1: çok
2: yana.
1: Çok güzel şarkı.
2: Nüshetiye'dir bu kasrı dilküşa, Kandidir

0: gelsin hezarı hoş neva diye devam eder. Ben de bu Nusretiye kasrın neresi, ama benim bu dediğim elimizde cep telefonlarımızın olmadığı, belki ancak ansiklopedilerde bulabileceğimiz bilgiler olduğu zamanlardan bahsediyorum. İstanbul'da Nusretiye diye bir kasır yok. Ben bulamıyorum. Neden sonra bir de göreyim ki meğer bildiğimiz Ihlamur kasrı aynı zamanda
1: şeydeki, Beşiktaş'taki.
0: Evet.
1: Evet, çok güzel.
0: Hatta
1: bir kasır.
0: Ihlamur semtinde ne kadar güzeldir değil mi? Çok. Bu başta da söylediğim gibi Sultan Abdülmecit zamanında yaptırılmış. Nişantaşı ve Beşiktaş arasındaki vadiye de zaten Nusretiye denirmiş. Hatırlarsan Beşiktaş'tan gelen bir büyük uzun cadde vardır.
1: Evet.
0: Onun adı da Nusretiye Caddesi.
1: Evet, evet.
0: Her şey var da köşkü.
1: Fulya'da otururken ben gitmiştim ilk oraya. Ve böyle o caddenin içinden giriyorsun. Orada çok ferahlık veren.
0: Evet, başka
1: böyle bambaşka bir dünya,
0: başka bir dünya.
1: Bir alem gibi.
0: İki köşk var orada. Merasim Köşkü ve Maiyet Köşkü. İki kasır diyelim. Maiyet Köşkü, Merasim Köşkü'ne nazaran daha sade bir görünümde. Genellikle sultan ve harem kadınları için kullanılıyor. Malum Balyan ailesinin en meşhuru Nikos Balyan tarafından yapılmış. Ama Ihlamur kasırları da diye anılıyormuş, Nusretiye diye de anılıyormuş. Fakat şimdi herhalde söylemesi zor diye
1: Nusretiye,
0: bence.
1: Evet, olabilir.
0: Sadece Ihlamur diye anılıyor. Sultan Mecid Fransız şair Lamartine'i burada ağırlamış. O da genç yaşta öldü biliyorsun.
1: Evet.
0: Arkasından Sultan Abdülaziz de abinin bu sevdiği yapıya çok sahip çıkmış. O da çok kullanmış.
1: Ne kadar
0: Sultan
1: güzel.
0: Reşat zamanında da çok kullanılmış. Bulgaristan'dan, Sırbistan'dan gelen devlet adamları ağırlanmış vesaire. Yani o devirde çok kullanılmış. Ihlamur ağaçlarıyla da doluymuş malum.
1: Evet.
0: O yüzden o
1: adla kokuyu
0: da
1: düşünemiyorum
0: anılmaya
1: artık, yani muhteşem.
0: Devam ediyor.
1: Evet.
0: Şimdi bu eseri Abdi Efendi'nin mahur eserini dinleyelim diyeceğim Alaaddin Yavaşça'dan, ama daha önce şu Nusretiye'nin nasıl, ne anlama geldiğini, daha doğrusu şiirin bir okuyayım diyorum.
1: Tabii ki.
0: Türlü çiçeklerin bahçeleri her yanda açtı. Bu gönül açıcı köşkün adı Nusretiye. Yani eğlence, neşe, sevinç ve ferahlık yeridir. Hoş sesli bülbül nerededir gelsin. Bu gönül açıcı köşkün adı Nusretiye'dir. Ne de güzel güftesi
1: evet,
0: de var.
1: Evet, çok güzel de bir şarkı zaten.
0: Dinleyicilerimiz de bu vesileyle Nusretiye olduğunu da bilmeyenler öğrenmiş olurlar. Senin güzel hocandan dinleyeceğiz. Bir de çok sevgili dostumuz
1: benim
0: Abdi
1: de hocam,
0: Coşkun'un
1: evet.
0: Tambur Taksim'inden sonra.

0: Alaaddin Yavaşça'dan Abdi Coşkun'un tambur taksiminden sonra Nusretiye Kasrı için yapılmış olan Basmacı Abdi Efendi'nin mahur şarkısını dinledik. Senden bir hatıra girsin
1: evet,
0: bakalım.
1: Evet, hadi bakalım. Musa Süreyya Bey, Avni Aktuç ve Ercüment Ekrem Talu Aksaray Laleli'de Tayyare Apartmanı'nda oturuyorlarmış. Akşamları bir araya gelir, sohbet eder, bazen de musiki yaparlarmış. Ercüment Ekrem Talu çok güzel hikayeler anlatır, çok güzel güfteler yazarmış. Hatta Musa Süreyya Bey'in bilinen 25 şarkısının güftesi de Ercüment Ekrem'e aitmiş. Akşamların dışında da sık sık birlikte olan bu üçlü birbirlerinin sırlarını da çok iyi bilirlermiş. Gene böyle bir gece Musa Süreyya Bey yeni yaptığı Hüzzam şarkısını çalmış ve söylemiş. Çalarken de gözleri dolmuş. Bu yaşların nedenini bu üçlünün üçü de biliyormuş. Ama hiçbir şekilde
0: konuşulmamış
1: ve itiraf edilemeyen bir aşkın ürünü olan bu şarkıyı şimdi ben okuyayım istersen dinleyenlerimize. Kim bilir kime yapılmıştı bu şarkı. Hüzzam makamında, hı hı. Sen sanki baharın gülüsün, şen çiçeğimsin.

Çiğdem Yarkın'dan Musa Süreyya Bey'in Hüzzam şarkısını dinledik. Efendim, Endor'un Humayun'un artık seviyesinin oradaki müzisyenlerin çok aşağı düştüğü bir dönemden bahsedeceğim şimdi. Neyzen Salim, Santuri Ethem, Hacı Arif Bey bunlar artık yoklar. Çoluk çocuk öyle doğru dürüst pek de müzikten anlamayan insanlar varmış. O dönemden bahsediyoruz. Eskiden beri bazı insanlar güfteleri alır, oraya gider Enderu Hümayun'a. Rica ederlermiş bu güfteyi bestelemeniz mümkün mü diye. Tabii bestekarların da hoşuna gidermiş. Hazır bir güfte geliyor. Ama tabii ki güzel güzel şarkılar ortaya çıkarmış. E o adet halk nereden bilsin oradaki kalitenin düşüp düşmediğini? O adet de devam ediyor. Yine bir gün bir zat-ı muhterem bir güfte getiriyor. Üç tane de genç müzisyen var orada. Rica etsin.

0: Diyelim, en iyisi diyorlar ayrı ayrı makamlarda yapalım üçümüz de. Sonra birbirimizin dinleyelim bakalım hangimizinki iyi. Ayrı ayrı makamlarda besteliyorlar. Sonra birer birer dinliyorlar birbirlerini. Çok beğeniyorlar kendilerini. Her neyse, bu getiren zata daha teslim etmeden bir gün üç arkadaş gezmeye çıkıyorlar. Arnavutköy'den falan geçerken Hacı Arif Bey geliyor akıllarına. Hani ziyaret etsek üstadı mutlu olur mu diye. Tabii ki çok mutlu oluyor. Bağından üzümler topluyor, onları ağırlıyor vesaire. Bu arada akıllarına şey geliyor, bak geldik hazır.
1: Şarkıları
0: Üstada
1: gösteriyor.
0: soralım hangisi en iyisi,
1: Ay,
0: bir
1: ne
0: baksın.
1: cesaret.
0: Evet, haklısın. Okuyun bakayım diyor. Üçü de okuyor. Yani sesini çıkarmıyor ama bir şey de diyemiyor. Galiba diyor nazik adam, başka bir şey istiyor bu şarkı diyor. Bana tekrar okuyun bakayım şu güfteyi diyor. Okuyorlar. Hemen orada besteliyor güfteyi. Bunlar da alıyorlar. Şeye götürecekler.

0: İşte bu
1: Çok
0: şarkıda
1: iyi.
0: güftesi de Mehmet Sadi Bey'e aitmiş. Demek ki Mehmet Sadi Bey getirmiş. Acaba bu hikaye de biraz şey mi? Hikaye mi? Mehmet Sadi Bey'in işi yoktu. Ha pardon. Mehmet Sadi Bey'den biri almıştır.
1: Tabii canım
0: O
1: besin. Tabii
0: getirmiştir.
1: tabii.
0: Yoksa Mehmet Sadi Bey'in saraya gidip de Enderun'a
1: Ama
0: güfte vereceğini zannetmem.
1: bu güftenin padişaha
0: Yazıldığı
1: Metiye
0: malum.
1: evet
0: Evet.
1: yazıldığı malum. O doğru
0: Bir
1: bir
0: dakika
1: bilgi.
0: ya. Mehmet Sadi Bey zaten Hacı Arif Bey'in
1: Evet.
0: güftekarı.
1: Evet.
0: Yani hep birlikte çalışıyorlar. Nasıl böyle dolaylı gider o güfte?
1: Belki de ilk onlar gördü, sonra Hacı Arif Bey'e gitti. Onlar tarafından.
0: Biraz bu böyle
1: Bir
0: fazla
1: değişik bir şey
0: hikaye.
1: var.
0: Hikaye
1: Evet.
0: gibi olsun, güzel
1: Evet,
0: hikaye.
1: güzel hikaye
0: Yani Hacı
1: gerçekten.
0: Arif Bey'i övmek bakımından ya da yerini anlamak bakımından güzel bir hikaye. Ahteri düşkün garibi aşıkı avareyim, gün gibi deryayı aşkında gezer biçareyim. Beyit olarak okuduktan sonra
1: Evet.
0: senden bu eseri dinleyelim.
1: Çok da severim.

0: Çiğdem Yarkın'dan Hacı Arif Bey'in Nihavend şarkısını dinledik.
1: Ben de şimdi Hacı Arif Bey'in öğrencisi olan Şevki Bey'in bir anısını paylaşayım dinleyenlerimizle. Şevki Bey bir gün sokakta yürürken bir İstanbul delikanlısının kabadayılar tarafından ölesiye dövüldüğünü görür. Bu da çok hazin bir hikaye çok. Aslında. Ertesi günde öldüğünü haber alır. Bu olay için yazılan güfteyi de besteler.
0: Evet.
1: Yani o dönemlerde aslında olayları, şimdi de olan,
0: ağıtlar yakılıyor
1: olaylar,
0: Ya demin program başında konuştuğumuz gibi bir şey yapıldığında şiir yazılıyor, bir olay olduğunda Anadolu'da gelenek zaten bunu şiire dökmek.
1: Aynen öyle.
0: Bunun için de yazılmış. Evet. Nideli Hikmet Bey yazmış mesela.
1: Evet. Bu şarkıyı bestelemiş Hüseyin'i makamında. Güftesi şu şekilde: nedir bu haletin ey meh cemalim, nasıl kıydı sana ol kanlı zalim, tükendi aklü endişem hayalim, aman söyle perişan oldu halim. Evet, şimdi bu şarkıyı Bekir Sıtkı Sezgin hocamdan dinleyeceğiz. Şarkıyı dinlemeden önce sizlere veda edelim. Ben Çiğdem Yarkın.
0: Ben İncila Bertu.
1: Sizlere TRT Name İstanbul stüdyolarından seslendik, hayat ve müzik programından. Program sazendemiz Kanun'la İsmail Karaşin, ton masterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar ve program yapımcımız Oğuz Unutulmaz. Bir sonraki programda tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.

Gönüllerimiz bir, kulağınız bizde olsun. Baki kalan bu kubbede bir hoş sada olsun. Hoş Sada programı haftanın her günü 12 haberlerinin hemen ardından TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Yıldızlar Altında.

Muallim İsmail Hakkı Bey'in Acem Kürdi Peşrevi'nin bir bölümünün ardından İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu'ndan Sadi Hoşses'in Acem Kürdi şarkısını dinledik. Şiir Nevres Paşa'ya ait. Aşkın ile gündüz gece giryanım efendim, bülbül gibi gül ruhine hayranım efendim. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca

Güftesi Müzeyyen Hanım'a, bestesi Muzaffer İlkar'a ait Acem Kürdi eseri Erol Küçükyalçın'dan dinliyoruz. Yükselen namenle bak, solan güller renk aldı, gözlerinde gözlerim başka aleme daldı.

Sıradaki Acem Kürdi eserimizin güftesi ve bestesi Faruk Kayacıklı'ya ait Eylül Turan'dan dinliyoruz. Sana eller ne güzelsin demesin, kıskanırım, ele yar olma sakın sen güzelim, yalvarırım.

Güftesini Baki Çallıoğlu'nun yazdığı, Hüseyin Coşkuner'in Acem Kürdi eserini Safiye Aylan'ın yorumundan sunuyoruz sizlere. Eski bir plak kaydı. Bana aşkın şarabını sundu yârim bu gece. Yudum yudum içtim aşkı dudağından gizlice. Hala başım dönüyor, bu aşk sonsuz bilmece. Yudum yudum içtim aşkı dudağından gizlice.

Ekrem Güyer'in Acem Kürdi şarkısı var sırada. Alaaddin Şensoy'dan dinliyoruz. Canan, bilirim sen beni nalan edeceksin. Rüyada mı yoksa ne zaman şad edeceksin? Hülyalarımın menbaıdır tatlı nigahın. Rüyada mı yoksa ne zaman şad edeceksin?

Güftesini Nihat Etiz'in yazdığı İzzet Altınbaş'ın Acem Kürdi şarkısını Faruk Salgar'ın sesinden sunuyoruz. Bak yine geçti bahar, gül neylesin, neylesin? Gelmeyince nazlı yar, yol neylesin, neylesin?

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Hicazkar makamında eserlerle devam ediyor. Hüseyin Hüsnü Anıl'ın Hicazkar makamındaki Kanun Taksimi'nin ardından Mehmet Hafit Bey'in güftesini yazdığı Nasibin Mehmet Yürü'nün Hicazkar bestesini Perihan Altındağ Sözeli'den dinleyeceğiz. Seni candan severim, aşkına kurban olurum, ölürüm feyzi garamınla yine can bulurum. Sanma ölmekle bu sevda tükenir, kurtulurum. Ölürüm feyzi garamınla yine can bulurum.

Güftesini Avram Naum'un yazdığı Lemi Atlı'nın Hicazkar şarkısını Ayşegül Durukan'dan dinliyoruz. Son aşkımı canlandıran en tatlı emelsin, bir hande-i sevda gibi bin zevke bedelsin. Ettikçe tebessüm akıyor nuru letafet, halinde de var başka eda, başka zarafet, mecliste de, tenhada da, her yerde güzelsin.''

Ahmet Mithat Güpküpoğlu'nun Hicazkar bestesi var sırada. Dilek Türkan'dan dinliyoruz. Lezzet almış geçmiyor sevdayı dildardan gönül. Geçti aylar, geçti yıllar, geçmedi yardan gönül.

Sıradaki Hicazkar eserimizin güftesi Reşat Özpirinççi'ye, bestesi Yılmaz Yüksel'e ait. Necla Özmen'den dinliyoruz. Aşkımız hicrana döndü, ayrılık hiç bitmiyor. Bir serap oldu hayalin, gözlerimden gitmiyor.

Güftesi Hasan Lami Güray'a, bestesi Saadettin Kaynağı'a ait Hicazkar eseri Erol Armutlu'dan dinliyoruz. Günlerce durmadan koşar ararım, dağlara taşlara onu sorarım. Görmeden ölürsem ona yanarım, o nazlı sevgili bilmem nerede.

Leyla Saz'ın Hicazkar bestesi var sırada. Hasan Eylen'den dinliyoruz. Neredesin, nerede acep, gamla bıraktın da beni. Aradım, çok aradım, ah, a gözüm nuru seni.

Kıymetli dinleyenlerimiz, bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık böylece. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim sizlere. Her gece olduğu gibi yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece sizler için seçtiğim son şarkı, güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağı'na ait icazkar eser, Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz. Leyla, acep neden?

ses vermiyor feryadıma. Kimsesizim bu yerde ben. Siz el verin imdadıma. Susmayın bahçeler, bülbüller, goncalar. Leyla'dan ne haber? Hoşça kalın.

geçmişin şen seslerini bugüne taşıyor, kulaklarınızdan gönlünüze derin bir muhabbet bırakıyoruz. Meydan Faslı her cumartesi saat 21'de TRT Name'de.

0: Dünden bugüne, bugünden yarına. Törelerimizin, dilimizin, inancımızın ve tüm değerlerimizin musiki estetiğiyle kesiştiği program Aşkın Namesi Hüseyin İpek'le her salı saat 22'de TRT Name'de sizlerle.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

İyi akşamlar değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir akustikname programı ile Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Bu akşam tonmeisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş, program yapımcımız Aslı Boyler ve ben Elif Güreşçi birbirinden güzel eserlerle yaklaşık bir saat kadar birlikte olacağız. Ve stüdyomuzda bana eşlik eden birbirinden kıymetli saz sanatçılarımızı tanıtmak istiyorum hemen. Kemanda Serhat Çiğiltepe, Ud'da Ömer Oytun, Ney'de Celalettin Biçer, Kanun'da Vedat Erdem Koca, bas gitarda Mustafa Kanpıçak ve ritim sazda Bilal Bilke. Bugünkü akustikname programına Artaki Candan'a ait Kürdili Hicazkar Şaheser ile başladık. Kürdili Hicazkar şarkılarımız var ilk olarak. Sıradaki eserimiz Zeki Duygulu'ya ait çok güzel bir eser. Derbeder bir aşıkım, yurdum evim viranedir. Sanki ben bir sarhoşum, dünya bana meyhanedir. Aldığım her buse, canandan bana peymanedir. Sanki ben bir sarhoşum,

0: TRT Name.
1: Bitmez, tükenmez bu dert, ömür diyorlar buna. Bu gece mehtap gibi aşkım da bitse suda. Gönlüm uyusun sesinde, gel dokunma şuna. Bu gece mehtap gibi aşkım da bitse suda. Selahattin İçli'nin Kürdili Cazkar şarkısı var sırada.

Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlar. Sırada bestesi Neveser Kökteş'e ait sevilen bir Kürdi icazkar eser var. Canandan uzak kaldı gönül, hasretinden yandı gönül. Ümitsiz olsa da vaat eder gönül, bir gün şad olacaktır gönül. Buyurun.

0: TRT Name.
1: Sevgili TRT Name dinleyenlerimiz, sırada son Kürdili Hicazkar şarkımız var. Beste ve güftesi Ahmet Mithat Küpküpoğlu'na ait, yine sevilen bir eser. Meftunun oldum ey veçi ah sen, ayrılmam artık bir lahza senden. Buyurun.

Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlar. Evet, sırada Hüzzam şarkılarımız var. İlk eserimiz bestesi Nasib bin Mehmet Yürü'ye, güftesi Vedi Nedim Bey'e ait. O çok bilinen ve sevilen Hüzzam şarkı. Açmam, açamam, söyleyemem çünkü derinde bir yaresi var ki kanıyor kalp üzerinde. Billah bu acı durduracak kalbi yerinde. Bir yaresi var ki kanıyor kalp üzerinde. Hüzzam makamındaki Taksim'i sevgili Serhat Çiğiltepe'den dinledim.

0: TRT Name.
1: Bir zamanlar maziye bak ne kadar şendik. İkimizin mesud olmak emeli vardı. Gören bilen nazarında sevdalı dendik. Göze gelen böyle aşkın eceli vardı. Bestesi Şükrü Tunar, güftesi Osman Nihat Akın'a ait Hüzzam şarkı var sırada.

Sevgili Ömer Oytun'un o güzel ut taksiminin ardından bu güzel eseri icra etmeye çalıştık. Babaannemin ruhuna değsin. Sırada Fuat Edip Baksı'nın bestesi de Rüştü Şard'a ait olan çok sevilen bir hüzzam şarkısı var. Sizleri de radyolarınız başında eşliğe davet ediyoruz bu güzel şarkıyla. Uzun yıllar ötesinden hatırını sorayım mı?

0: TRT Name.
1: Bestesi Ali Şenozan'a, güftesi Mehmet Erbulan'a ait çok sevilen bir Hüzzam şarkı var yine. Beni bırakıp burada gitme güzeller güzeli, ermeden daha murada gitme güzeller güzeli. Ali Şenozan hocamıza da saygı ve sevgilerimizle.

sırada bir türkü var. Hatay yöresinden notayı alan Muzaffer Sarı Sözen, Emel Akçay ve Halide Kalkan'dan alındığı yazıyor nota üzerinde. Yine çok sevilen bir türkü bu. Ben de çok severek icra ediyorum. Şu karşıki dağda kar var, duman yok. Benim sevdiceğimde din var, iman yok.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, maalesef bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sazlarıyla bana eşlik eden çok kıymetli arkadaşlarım kemanda Serhat Çiğitepe, Utta Ömer Oytun, Neyde Celalettin Biçer, Kanun'da Vedat Erdem Koca, bas gitarda Mustafa Kanpıçak ve ritim sazlarda Bilal Bilke ile birlikte program yapımcımız Aslı Boler, tonmeisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve ben Elif Güreşçi son bir türkü ile huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Son kez Hüzzam şarkıyı okuyacağız. Yanıyor mu Yeşil Köşk'ün lambası? Sizleri de tabii ki her zamanki gibi eşliğe bekliyoruz. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Nami İstanbul mikrofonlarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Zengin musikimizin renklerini yansıtan birbirinden özel şarkılarla her gün sizlerle buluştuğumuz Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz kıymetli dostlarımız. Bugün de iç dünyamıza yaptığımız o özel yolculuğa eşlik eden Türk musikisinin sevilen şarkılarıyla teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sizlerle keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Değerli dostlarımız bugün

Yayınımıza Hicazkar makamında şarkılarla başlıyoruz. Saadettin Kaynağ'ın sözleri Vecdi Bingöl'e ait olan şarkısında ilk olarak Gökhan Sezen'i konuk ediyoruz. Sanatçının 2013 yılında seslendirmiş olduğu kaydı paylaşıyoruz. Leyla, acep neden ses vermiyor feryadıma? Kimsesizim bu yerde ben, siz el verin imdadıma.

Sarı mimozamsın sen benim, hayal bahçesinde gül tenim. Alaaddin hocamızın Hicazkar eserini Celal Abacı'dan dinledik. Değerli dostlarımız, Hicazkar makamının o sihirli dünyasında şarkılarla yol almaya devam ediyoruz. Şimdi ise Ramazan Erci'nin güftesi Yılmaz Yüksel'e ait şarkısında Necmettin Yıldırım'a kulak vereceğiz. Yılmaz Yüksel hocamın bu dizeleri de gerçekten yüreğe çok dokunuyor. Zira sevenlere, sevdalılara bir nasihat mahiyetinde. Yaşıyorken sevgim saracak seni. Bir an göremezsem soracak seni. Kalbim her atışta vuracak seni. Ne çok sevdiğimi şimdi anladım. Gerçekten öyle değil mi? Sevdiklerimizi yanı başımızdayken sevmeye, onlara sevgimizi göstermeye devam edelim. Necmettin Yıldırım bizlerle.

Yine bir Saadet'in Kaynak Vecdi Bingöl ortak çalışması Hicazkar makamındaki bu eseri Suat Yıldırım bizler için seslendirdi. Sevgiliye ince ince iltifatlarla bezenmiş harika dizelerle güzel bir şarkı dinledik. Şimdi 2007 yılına uzanalım değerli dinleyenler ve Umut Akyüreğin Başka Söz Söylemem isimli albümünde yer alan Alaaddin Şensoy şarkısına kulak verelim. Güfte Salih Korkmaz'a ait. Ağlatıp küstüreceksen, hep boyun büktüreceksen, gözyaşı döktüreceksen, sevme beni.

Hicazkâr makamında eserler seslendirirken vazgeçemediğimiz bestekarlardan biridir Nevser Kökteş. Aynı zamanda musikimizin önemli kadın bestekarlarından da biridir. İşte bu şarkıda adeta bu söylemimizi destekler nitelikte. Gerçekten yüreğe, kalbe dokunan, içimizi kıpır kıpır yapan bir eser. Baharım, çiçeğim, güzelim, sevdiğim, sar beni kollarında canım diyeyim. Melahat Gülses seslendirdi. İnce Saz'ın 2006 yılında yayınlanan albümünden bir kaydı sizlerle paylaşmış olduk. Kıymetli dostlarımız, nostaljik şarkıların orijinal kayıtlarını sizlerle paylaşıyoruz. Zaman zaman da bu şarkıların güncel düzenlemelerini sizlerle paylaşıyoruz, biliyorsunuz. İşte şimdi o düzenlemelerden birinde Ahmet Özhan bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 2007 yılında yayınlanan Yüzyılın Şarkıları isimli albümünde yer verdiği bir Selahattin İçli şarkısını dinleyeceğiz. Kürdeli Cazkâr makamındaki bu sevilen eserin güftesi ise Cansın Erol Ozan'a ait. Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir, gönlümün kıyısına vurur.

Rastlarız bir yerde bizden bir ize. Her şiir, her şarkı anıdır bize. Nusret Yılmaz, Yener Elmas'ın Kürdeleyici Asker şarkısıyla konuğumuz oldu. Kıymetli dostlarımız, tabii ki Türk müziğimizin devamlılığı için, yeni nesillere aktarılması için daha önce bestelenmiş eserlerin de icra edilerek Türk müziğimize ve arşivlere kazandırılması gerekiyor. İşte bu şarkı onlardan biriydi. Keman sanatçısı Yener Elmas'ın bestesini yapmış olduğu Güftesi İlkan Sana Ait eseri dinledik. Şimdi ise zaman yolculuğumuza 1990 yılına uzanalım ve Nalan Altınörs'ün Beklenen Sensin albümünde yer almış olan Bir Avniyanız şarkısına kulak verelim. Kürdeleyici Asker makamındaki şarkının güftesi Şahin Çandır'a ait. Öyle dudak büküp hor göze bakma, bırak küçük dağlar yerinde dursun. Çoktan unuturdum ben seni çoktan, ah bu şarkıların gözü kör olsun.

Yaşamaya bak.

Geride kalmış ki bu alem, yaşamaya bak, neşelen. Evet sevgili dinleyicilerimiz, yine şarkılar hayata dair ipuçlarıyla bizlere sesleniyor. Biz de bu şarkılardan kısadan hisseye almaya çalıştıklarımızı alalım, kabul edelim ve yaşama uygulamaya, güzelliklerle yol almaya devam edelim. Metin Milli bizlerle birlikteydi. Yayınımızın bu bölümünde Muayyer Kürdi makamında bir şarkıya kulak vereceğiz. Mahmut Oğul'un güftesi Turhan Taşan'a ait şarkısında Zeki Müren'i dinleyeceğiz şimdi de. Sana olan özlemim sönmemiş volkan gibi, bir his var ki içimde kadere isyan gibi.

Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Seval Şentürk, beste ve güftesi Yıldırım Gürses'e ait Muayyer Kürdi şarkıyla bizlere seslendi. Bu güzel şarkının ardından şimdi ise Kürdi makamında bir başka özel eserle müziki yolculuğumuz devam ediyor. İstanbul Radyosu'nun değerli ses sanatçısı ve bestekar Erol Bingöl şimdi bizlerle birlikte olacak. Sanatçı sözlerini Nilgün Aygül Bingöl'ün kaleme aldığı bestesini kendisinin yapmış olduğu çok özel bir şarkıyla bize sesleniyor. Mecnun'a döndürdün aşkınla beni, nasıl anlatayım sevgimi sana? Geçiverdi derken sevda mevsimi, söyle canım nereden çıktın karşıma?

Şarkısını söyledik. Yine hareketli namelere kulak verdik değerli dinleyicilerimiz. Şimdi ise ritmimizi biraz yavaşlatacağız ve Süzülak makamında şarkılarla musiki yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Süzülak Peşev'in hemen ardından Mediaşen Sancakoğlu'nun 1968 yılında seslendirmiş olduğu bir Gavsi Baykara şarkısını dinleyeceğiz. Süzülak makamındaki bu şarkıda sanatçıya bir yıldızlar topluluğu eşlik etmiş. Kemanda Emin Ongan, klarnette Barbaros Erköse, violonselde Vecdi Seyhun, kemençede Ekrem Erdoğru, utta Yorgo Bacanos, tamburda Sadun Aksüt ve kanunda Necati Yıldız Doğan. Şimdi bu harika ekibi ve Mediaşen Sancakoğlu'nu dinliyoruz.

Hanende Aleksan Efendi'nin Süznak makamındaki şarkısında İzmir Radyosu sanatçılarından sevgili Neşe Öztaş bizlerle birlikteydi. Bir güzele kul oldum ta gönül.

Elden vuruldu. Zaman yolculuğumuzda şimdi 1994 yılında bir mola verelim ve Zeki Müren'in hicranın sızısını kalplerimizde nakşeden çok sevilen bir eserinde Muazzez Abacı'yı dinleyelim. Muazzez Abacı'nın Kar Yangınları isimli albümünde yer almış bir kayıt. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu.

kırgınlığı kalp yerinde olanlar için bazen dilde mecal kalmaz ya. İşte o kalpler gözleriyle tüm sızılarını, dargınlıklarını anlatırlar. O gözlerin derinliklerinde nice yaşanmışlıklar gizlidir. İşte şimdi dinleyeceğimiz şarkı bu özel duyguları yansıtıyor. Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum. Sevginin neşesini sözlerinde bulurum.

Ela gözlerine kurban olduğum bir Saadettin Kaynak klasiğini Belkıs Dikmen'den dinledik. Hicaz makamındaki bu eserin güftesi Aşık Ömer imzalıydı. Birlikteliğimiz yine Hicaz makamında şarkılarla devam ediyor sevgili dostlar. Biz sizlerle birlikte olmaktan, ortak duygularda buluşmaktan son derece mutluyuz, son derece memnunuz. Umut ediyoruz sizler de aynı şekilde aynı hissiyatlar içerisindesinizdir. Zaman zaman bize ulaşan mesajlarınızı da yine mutlulukla okumaktayız. Çok teşekkür ediyoruz yurdumuzun dört bir köşesinden ve tabii ki dünyada sesimizin ulaştığı tüm ülkelerden bizleri dinleyen değerli dinleyiciler. Şimdi Saadettin Öktenay'ın bir şarkısına kulak vereceğiz. Güftesi Turhan Oğuzbaşı imzalı şarkıyı Gönül Yazar'dan dinliyoruz. Zaman tünelinde yine geçmişe uzanıyoruz. Yaşamak yalan belki, yalan delice sevmek. Gözlerin, dudakların, o yeminler hep yalan.

Saime Sinan ile 1968 yılına uzandık. Necdet Tokatlıoğlu'nun Hicaz şarkısını dinledik. Yine 68 kayıtlı bu şarkıda da birçok ünlü saz üstadı sanatçımıza eşlik etmişler. Değerli dostlar, Hicaz makamının ruhumuza bıraktığı güzelliklerle programımızın ilerleyen dakikalarına doğru yol alıyoruz. Teoman Alpay'ın güftesi Nihat Aşar'a ait şarkısını dinleyeceğiz şimdi de. Sanatçımız Mustafa Sağyaşar seslendirecek. Hepimizin Yeşilçam filmlerinden aşina olduğu, özellikle Belkıs Özener ve Emel Sayın'ın sesinden de çokça dinlediğimiz ve hatta Emel Sayın ve Ünsal Emre'nin başrollerini paylaştığı 1971 yapımı Hicaz filminde de seslendirilen bir şarkı. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı.

Yine unutulmaz bir Yeşilçam şarkısında Zeki Müren bizlerle birlikteydi. Güftesi Şemsi Belli'ye ait caz makamındaki eser bir Muzaffer İlkar bestesiydi. Ve bu sevilen şarkı Metin Erksan'ın yönetmenliğini üstlendiği, Engin Çağlar ve Emel Sayın'ın da başrollerini paylaştığı 1971 yapımı Feride isimli filmde de seslendirilmişti. Birlikteliğimizi nihavend şarkılarla devam edeceğiz programımızın bu bölümünde ve ilk olarak bir Osman Nihat Akın şarkısına kulak vereceğiz efendim. Nigar Uluerer icrasıyla dinliyoruz bu şarkıyı. Bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin? Söyle canım, ne dersin?

Kıymetli sanatçımız Tülay Canik, Şekip Ayhan Özışık'ın Nihavend şarkısıyla günümüzü renklendirdi. Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşırken şimdi Zeynettin Maraş'ın Nihavend eserinde Yaşar Özel'e kulak veriyoruz. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye.

Türk musikisinin unutulmaz sesi Yaşar Özel, Zeynettin Maraş'ın Nihavend eseriyle bizlere seslendi. Ve bu güzel şarkıyla da ne yazık ki bir yayının sonuna geldik değerli dostlar. Bugün de Hicazkar'dan Muhayyer Kürdi'ye, Süznak'tan Hicaz'a, Nihavend'e ulaşan harika bir repertuarla sizlere seslendik. Bu özel şarkılarda yaşadığımız hüzünleri, hayal kırıklıklarını ya da kaygıları beraberce sırtlamaya çalıştık. Bazen hareketli şarkılarla coştuk, eğlendik ve yine ortak duyguları beraberce paylaştık. Yarın biz yeniden bu mikrofonda sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel şarkılarda tekrar buluşmak dileğiyle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Belkıs Özener'den dinleyeceğimiz bir Saadettin Öktenay şarkısıyla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.